Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktım.

Enbiya Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 112 ayettir. Enbiya, peygamberler anlamına gelir. Birçok konular yanında bazı peygamberlerden ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
1: İnsanların hesapları yaklaştı ama onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler.

0: kendilerine Rableri tarafından gelen her yeni uyarıyı ancak oyun ve eğlenceye alarak dinlerler.
1: Lahiyeten kulubuhum ve eserrun necvellezine zalemu hel hâzâ illâ beşerun mislukum efete'tûne s-sihra ve entum tubasirûn.
0: Onların kalpleri eğlenceye dalmıştır. O zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaştılar. Bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi? Siz gözünüz göre göre büyüye mi koşuyorsunuz?
1: قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Muhammed onlara dedi ki, benim Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü bilir. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.
1: بَلْ قَالُوا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلْ اِفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُونَ.
0: Onlar, hayır, Muhammed'in söyledikleri karışık rüyalardır. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. Yok, o bir şairdir. Madem öyle değilse, önceki kavimlere gönderilen peygamberler gibi bize bir mucize getirsin dediler.
1: Mâ âmenet qablehum min qaryetin ehleknâhâ efehum yu'minûn.
0: Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleketin halkı inanmamıştı. Şimdi onlar mı inanacaklar?
1: Ve mâ

0: أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: Biz senden önce de kendisine vahyettiğimiz nice erkekleri ancak peygamber olarak göndermiştik. Eğer bilmiyorsanız bilgisi olanlara sorun.
0: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ
1: Biz o gönderdiğimiz peygamberleri yemek yemeyen bir cesette kılmadık. Sonra onlar ölümsüz de değillerdi.
0: ثُمَّ صَدَقَنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ
1: Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları da helak ettik.

Andolsun ki biz size içinde şan ve şerefimiz bulunan bir kitap indirdik. Siz hala akıllanmayacak mısınız?

0: onlara kaçmayın. İçerisinde şımarıklık yaptığınız nimetlere ve evlerinize dönün. Çünkü siz sorguya çekileceksiniz denildi.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ
0: Onlar da vay başımıza gelenler. Biz gerçekten zalimlermişiz dediler.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِد۪ينَ
0: Biz onları biçilmiş bir ekine döndürüp ocaklarını söndürünceye kadar bu feryatları devam etti.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz göğü, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyun oynarcasına yaratmadık.
1: لَوْ

0: Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan edinirdik. Ama biz bunu yapanlardan değiliz.
1: Bel naqdifu bil hakki alel batili feyedmeguhu feizâ huve zâhiq ve lekumul veylu mimmâ tasifûn.
0: Bilakis biz hakkı batılın üzerine atarız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki batıl yok olup gider. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı size yazıklar olsun.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. Onun yanında bulunanlar ona ibadet etmekten büyüklenmezler ve yorulmazlar. Onlar gece gündüz Allah'ı tesbih ederler ve hiç ara vermezler.
1: اَمِتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ
0: Yoksa o müşrikler yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler?
1: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulur giderdi. Arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir.
1: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ
0: Allah yaptığı şeyden sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekilecektir.
1: اَمِتَّ

0: معرضون.
1: Yoksa Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Ey Muhammed, sen onlara haydi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı de. Ama onların çoğu gerçeği bilmezler. Bunun için de ondan yüz çevirirler.

0: أنا فاعبدون.
1: Ey Muhammed, biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka bir ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
1: Onlarsa Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Onların evlat dedikleri meleklerse kendilerine ikram edilmiş kullardır.
0: لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ.
1: Onlar Allah'tan önce hiçbir söz söylemezler. Onlar ancak Allah'ın emriyle hareket ederler.
0: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ.
1: Allah onların geçmişlerini de bilir, geleceklerini de. Onlar ancak Allah'ın rızasına ermiş olanlara şefaat ederler. Onların hepsi de Allah korkusundan titrerler.
0: وَمَنْ

Onlardan her kim ben Allah'tan başka bir ilahım derse, işte biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz.

0: ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
1: İnkar edenler görmüyorlar mı ki göklerle yer bitişik bir durumdaydılar da biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Onlar hala iman etmiyorlar mı?
0: وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
1: Biz üzerindekileri sallamasın diye yeryüzünde sabit dağlar yarattık. O dağlarda da birçok geçitler, yollar meydana getirdik ki istedikleri yere doğru gidebilsinler.
0: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ.
1: Biz gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökteki delillerden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.

0: Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Onların her biri bir yörüngede yüzüp giderler.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَاِمْ مِتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ
0: Ey Muhammed! Biz senden önce de hiçbir insana ebedilik vermedik. Eğer sen ölürsen sanki onlar ebedi mi kalacaklar?
1: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
0: Herkes ölümü tadacaktır. Biz sizi denemek için kötülük ve iyilikle imtihan ederiz. Sonunda siz ancak bize döndürüleceksiniz.

0: يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون.
1: İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak seni alaya alırlar. Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mudur derler. Oysa kendileri Rahman olan Allah'ın kitabını inkar ediyorlar.
0: خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ
1: ancak seni

0: O inkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi men edemeyecekleri ve hiçbir yardım görmeyecekleri zamanı bir bilselerdi.
1: Bel

Bilakis azap kendilerine ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir.

Muhammed. Andolsun ki senden önce de nice peygamberlerle alay edildi. Ama içlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti.

de ki, gece ve gündüz sizi Rahman olan Allah'ın azabından kim koruyabilir? Ama yine de onlar Rablerinin kitabından yüz çeviriyorlar. Emle

0: Yoksa onların bizden başka kendilerini koruyan ilahları mı var? O ilahlar kendilerine bile yardım edemezler. Bizim tarafımızdan da onlara hiç sahip çıkılmaz.
1: Bel mette'nâ hâulâ'i ve âbâ'ehum hattâ tâle aleyhimul umur. أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ
0: Doğrusu biz o kafirleri ve babalarını nimetler içinde yaşattık. Hatta o ömür kendilerine uzun geldi. Onlar görmüyorlar mı ki biz yeryüzüne gelip onu etrafından eksiltiyoruz? Öyleyse galip gelenler onlar mı?
1: قُلْ

Ey Muhammed, de ki ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar ne kadar uyarılsalar da uyarı davetini işitmezler.

Andolsun ki Rabbinin azabından onlara bir esinti dokunsa mutlaka bize yazıklar olsun. Biz gerçekten zalim kimselerdik diyeceklerdir.

0: حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
1: Biz kıyamet günü dosdoğru teraziler koyacağız. Artık hiç kimseye bir haksızlık edilmeyecektir. Yapılan şey bir hardal tanesi kadar bile olsa biz onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücüler olarak da biz yeteriz.

0: Andolsun ki biz Musa ile Harun'a hakkı batıldan ayıran, takva sahipleri için bir ışık ve öğüt olan Tevrat'ı vermiştik.
1: اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
0: O takva sahipleri görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyametin dehşetinden de titreyip dururlar.
1: وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ

0: Mim.
1: Andolsun ki biz İbrahim'e daha önce doğru yolu bulma kabiliyetini vermiştik. Biz onun buna layık olduğunu da biliyorduk.
0: İz qala li abihi ve kavmihi ma hazihi temâthilul letî entum lehâ âkifûn.
1: Hani İbrahim babasına ve kavmine bu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller nedir demişti.
0: قَالُوا وَجَدَنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ.
1: Onlar da biz babalarımızı onlara tapar halde bulduk demişlerdi.
0: قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindeymişsiniz dedi.
0: قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ.
1: Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin yoksa sen şakacılardan mısın dediler.
0: قَالَ

0: birim.
1: İbrahim dedi ki, hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza bir tuzak kuracağım.
0: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا اِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
1: Nihayet İbrahim putları parça parça etti. Belki dönüp kendisine başvururlar diye sadece onların büyüğünü sağlam bıraktı.
0: قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ
1: Döndükleri zaman onlar, bunu bizim ilahlarımıza kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir dediler.
0: قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ
1: Aralarında bazıları kendisine İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını işittik dediler.
0: قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ
1: O kavmin ileri gelenleri, öyleyse onu insanların gözleri önüne getirin. Belki onlar bildiklerine şahitlik ederler dediler.
0: قَالُوا اَاَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا اِبْرَاهِيمُ
1: İbrahim gelince, ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler.
0: قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَب۪يرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ
1: İbrahim, hayır, bunu onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun dedi.
0: فَرَجَعُوا

0: bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp içlerinden birbirlerine asıl zalim olanlar hiç şüphesiz sizsiniz dediler. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler ve İbrahim'e sen onların konuşamadıklarını pekala biliyorsun dediler.
1: قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اُفِّلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen putlara hala tapacak mısınız? Yuh size! Ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlara siz hiç akıllanmayacak mısınız?
1: Balu.

0: İçlerinden bazıları, eğer bir şey yapacaksanız yakın onu da ilahlarınıza yardım edin dediler.
1: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ
0: İbrahim'i ateşe attıklarında biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serinlik ve esenlik ol dedik.
1: وَاَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ
0: Onlar İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarara uğrattık.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا لِلْعَالَمِينَ
0: Biz İbrahim'i ve Lut'u kurtarıp, içinde bütün alemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık.
1: وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ
0: Biz İbrahim'e İshak'ı ve üstelik bir de torunu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de salih kimseler kıldık.
1: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ
0: Biz onları emrimizle doğru yolu gösteren birer önder kıldık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize kulluk yapan kimselerdi.

0: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
1: Biz Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta devam eden beldeden kurtardık. Doğrusu onlar kötü ve fasık bir kavimdiler. Biz Lut'u rahmetimizin içine koyduk. Çünkü o salih kimselerdendi.
0: وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
1: Ey Muhammed! Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce bize yalvarmıştı da biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.
0: وَنَصَرْنَاهُ

0: Biz ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı ona yardım etmiştik. Doğrusu onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk.
1: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
0: Ey Muhammed, Davud'u ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. O kavmin koyunları bu ekin tarlasına girip zarar vermişlerdi. Biz de onların hükmünü görüp biliyorduk.
1: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ
0: Biz Süleyman'a bu meselenin hükmünü bildirmiştik. Biz onların her birine hükümdarlık ve ilim verdik. Biz dağları ve kuşları Davut'la birlikte tesbih etmeye boyun eğdirdik. Bütün bunları biz yapmıştık.
1: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ
0: Biz Davud'a savaşlarınızda sizi tehlikeden koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz?
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً

0: Biz Süleyman'a da kasırga halinde esen rüzgarı boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler meydana getirdiğimiz yere doğru esip akıyordu. Biz her şeyi yapmasını biliriz.
1: وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ
0: Bir de şeytanlardan Süleyman için denize dalarak inciler çıkaran ve daha bundan başka işler gören kimseleri de onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.

0: ente erhamur rahimin.
1: Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, bu hastalık bana dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti.
0: فَاسْتَجَبَنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ

0: Biz de onun duasını kabul etmiş, ona isabet eden hastalığı ortadan kaldırmıştık. Kendisine tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir hatıra olmak üzere tekrar ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.
1: Ve İsmail ve İdris ve zelkifli kullum minassabirin ve edhalnâhum fî rahmetinâ innehum minassalihîn.
0: İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Onların hepsi de sabredenlerdendi. Biz onları rahmetimizin içine koyduk. Doğrusu onlar salih kimselerdendi.

0: كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
1: Balık karnına girmiş olan Yunus'u da hatırla. Hani o kızarak kavmini bırakıp gitmişti ve kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde kalarak senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksiklerden tenzih ve tesbih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diye dua etti.
0: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
1: Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisini üzüntüden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.

0: Ey Muhammed, Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, ey Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti.
1: فَاسْتَجَبَنَا لَهُ وَوَهَبَنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ
0: Biz onun duasını da kabul ettik ve ona Yahya'yı bağışladık. Hanımını da doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşarlar, rızamızı umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı derin bir saygı duyarlardı.
1: وَالَّتِي اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ
0: Irzını koruyan Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu da, oğlunu da alemlere bir mucize kıldık.
1: İnne hâzihi ummetukum ummeten vâhideten ve ene rabbukum fe'budûn. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ اِلَيْنَا رَاجِعُونَ
0: Şüphesiz ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin. Onlar din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Onların hepsi de yalnız bize döneceklerdir.

0: Her kim mümin olduğu halde salih ameller işlerse onun çalışması mükafatsız kalmayacaktır. Şüphesiz ki biz onu yazmaktayız.
1: Ve haramun ala qaryatin ehleknaha ennehum la yerci'un.
0: Helak ettiğimiz bir memleket halkının yaptıklarının karşılığını görmeleri için kıyamet günü bize dönmemeleri mümkün değildir.
1: Hatta

0: Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün setleri açıldığı zaman onlar her yüksek tepeden akın ederler.
1: وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ

0: Hak olan kıyamet vaadi yaklaştığında inkar edenlerin gözleri aniden bir noktaya dikilip şaşakalır ve vay bizim halimize. Gerçekten biz bundan habersizmişiz. Daha doğrusu biz zalimlermişiz derler.
1: İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem entum leha varidun.
0: Gerçekten siz ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz. Lev

Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmezlerdi. Onların hepsi de orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar için cehennemde bir inleme ve soluma vardır. Onlar orada teselli verici bir şey işitmezler.

0: Tarafımızdan kendilerine en güzel sevap vaat edilen kimselere gelince, işte onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır.
1: La yesme'ûne hasîsehâ ve hum fîmeştehet enfusuhum hâlidûn.
0: Onlar cehennemin uğultusunu duymazlar ve canlarının çektiği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar.
1: La yahzunuhumul feza'ul ekber ve tetelakkahumul melâiketu hâzâ yevmukumullezî kuntum tu'adûn.
0: En büyük korku onları üzmez. Melekler kendilerini karşılayıp, işte bu size dünyadayken vaat edilen mutlu gününüzdür derler.
1: يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ.
0: Biz o gün gökyüzünü kitapların sayfalarını dürer gibi düreceğiz. İlk defa nasıl yaratmışsak yapmayı üzerimize aldığımız bir vaat olarak sonra da öyle dirilteceğiz. Şüphesiz ki biz vaadimizi yerine getirenleriz.

0: Andolsun ki biz Tevrat'tan sonra Davut'a indirilen Zebur'da yeryüzüne mutlaka benim salih kullarım varis olur diye yazmıştık.
1: İnne fî hâzâ lebelâğun liqavmin âbidîn.
0: Şüphesiz ki bu anlatılanlar da kulluk yapan bir kavim için bir tebliğ vardır.
1: Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn.
0: Ey Muhammed, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

0: إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدَرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
1: Eğer haktan yüz çevirirlerse de ki ben size eşit bir şekilde bildirdim. Size vaat edilen kıyamet yakın mıdır yoksa uzak mıdır bilemiyorum. Şüphesiz ki Allah açığa vurulan sözleri de gizlediğiniz şeyleri de bilir. Bilemiyorum, belki bu gecikme sizin için bir imtihan ve bir süreye kadar geçici olarak faydalandırmak içindir.
0: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: Muhammed şöyle dedi: Ey Rabbim, inkar edenlerle aramızda hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhametlidir. Sizin uydurduğunuz niteliklere karşı ancak ondan yardım istenir.
0: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın gücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın.
Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 6-9. kilometreleri, Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresi, Seydi Kemer-Söğüt yolunun 4-49. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Radyo 7'de gün erkenden başlar. Gün ağarmadan gündemi öğrenmek için 7 gün 7 sabah dinlenir.
1: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye ve 7 gün 7 sabaha hoş geldiniz efendim. Sefalar.
0: Mehmetcan'ın usta sunumuyla uyandıran program 7 gün 7 sabah. Hafta içi her sabah saat tam 7'de Radyo 7'de. 7 gün 7 sabah tarafsız değil, gerçeklerden yana.

0: Reklam.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

0: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun

0: Sayarım var.
1: Reklam.
2: Radyo 7.
3: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah başlıyor.
4: Hatta ve hatta başladık bile. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha ne iyi ettiniz de geldiniz. 22 Temmuz 2026 çarşamba sabahındayız ya da hicri takvimle 8 Safer 1448'de canım ülkemin saati 7'yi 2 dakika geçiyor. Evelallah reklamlar biter bitmez sizlerleyiz. Siz de oradaysanız eğer lütfen ses verin. 0507-977-0101'den bize yazın. Biz buradayız deyin. Bulunduğunuz yeri, kenti, kasabayı, serviste misiniz, dükkanda mısınız, evde misiniz, köye mi gittiniz, kasabada mısınız, bayırda mısınız, çayırda mısınız, mücadeleniz ne halde lütfen bizimle paylaşın. Seve seve okuyacağız. Ben Mehmet Can sizleri muhabbetle selamlıyorum ve hepinize hayırlı, huzurlu, sağlıklı, pırıl pırıl bir günü diliyorum. İstanbul'da termometreler yine 23-24 dereceleri gösteriyor. Meteorolojiye göre akşam saatlerinden itibaren yağışlı bir hava geliyor ve sıcaklıklarda da gerileme bekleniyor. Da yer ve gök onun, en nihayetinde karar da onun, gayet iyi biliyoruz dedikten sonra bizimkisi lafı güzaf. Kardeşim Çağla'nın, Çağla Daylan'ın size selamı var. Peki duamızı ederiz biz, sonra da beraber işimize bakarız biliyorum. Ya Rabbi, bize lütfettiğin her bir nimet için, ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, ziyadesiyle bahşeyle, olmayanlara da sadece sana kulluk ederek senden isteyenlere de lütfet. Sen bonkörsün, sen merhametlisin, sen vaadinden dönmezsin. Ya Rabbi, nasıl olacak diye zihnimi yoran, aklımı yoran meseleler var. Bugün o her meseleyi teker teker sana teslim ediyorum, sana bırakıyorum. Gücümün yetmediği yerde bize tevekkülü öğret. Tedbiri bana, takdiri sana bırakmayı nasip et. Sen her işin vaktini, her yükün sınırını en iyi bilensin. Kalbimizi endişelerden, korkulardan, acizliklerden arındır, teslimiyetle doldur, imanla doldur. Ya Rabbi bizi sensiz bırakma, yönsüz bırakma, umutsuz bırakma, imansız bırakma, vatansız bırakma. Ya Rabbi, hakkımızda hayırlı olanı hikmetinle sen tamamla. Bizim için iyi olanı, en iyi olanı zira sen bilirsin. Ve ya Rabbi ne olur o büyük günde, zalimin hesabının dürüldüğü, defterinin dürüldüğü o günde bizi intikamın için memurun eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
3: 7 gün 7 sabah.
5: Basından başlıklar.
4: Fenerbahçe fena başlamadı, iyi başladı. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında konuk ettiği Polonya temsilcisi Gornik'i Tanişka'nın frikikten attığı golle 1-0 yendi Fenerbahçe. İki maç oynanacak eliminasyon usulü. Fena bir takım değil bu arada Gornik. Çok genç, çok koşan bir takım. Fenerbahçe'de de komplike bir hazır hal gözükmedi. Ancak bir moral motivasyonla Şampiyonlar Ligi'nin ikinci eleme turu ilk maçında kendisini gösterdiğini söyleyelim. İki topun da direkten döndüğünü Fenerbahçe'nin lehine söyleyelim ve başarılar dileyelim ikinci maçta da. Dün YKS açıklandı, sıralama şaşırttı. Üniversite giriş sınavı sonuçları açıklandı biliyorsunuz. İki soru iptal ve puanlar buna göre hesaplandı. Yüz binlerce öğrenci beklediği sıralamanın gerisinde kaldı. Puan ayrı şey, sıralama ayrı şey. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan tercih dönemine çevrildi. Eğitim uzmanlarına göre bu yıl TYT'de yüksek puan diliminde yığılma olması tüm sonuçları etkiledi. Öğrenciler bekledikleri sıralamanın altında kaldı. Kabataş Erkek Lisesi 4 ayrı alanda birinci çıkarttı ve başarı sağlayan liseler arasında dikkat çekti. En önemlisi şu: nereden mezun olursanız olun, belli bir yüzdelik dilimi kotardıysanız, kaptıysanız o büyük sınavda, lütfen hayatta karşılığı olan alanlara yönelin. Biliyorum sizi zorlayacak bir durum, biliyorum dar bir alan, bahsettiğim alan, ama lütfen iş konusunda sizi daraltmayacak, mezuniyetin ardından diplomanızın kenarda, köşede, büfede, efendim dolapta dosyanızın içinde duracağı bir mezuniyetiniz olmasın. Onun hiçbir anlamı yok. İsterseniz duvar kağıdı yapın, çoğaltın ve duvarlarınızı kaplayın. İş olmadıktan sonra. Gençler zaten iyi biliyorsunuz da ben yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Amerika uyandırıp gönderecek, Hürriyet'in manşeti bu. F-35'ler derin uykuda. 34 yıldır Pentagon'a iş yapan F-35'leri görünmez hale getiren kaplamanın mucidi bir Türk insanı. Ergün Kırlıkovalı, Türkiye'nin parasını ödediği 6 adet F-35'in Amerika'daki son durumunu anlaşma halinde Türkiye'ye nasıl getirileceğini söylüyor. Bu F-35'lere sadece uçak deyip geçmek ya da savaş uçağı deyip geçmek gerçekten zor. Gerçekten çok zor. Bunlar akıllı birer cihaz adeta. Ergün Kırlıkovalı'nın verdiği bilgiye göre Türkiye ile Amerika anlaşsa bile 6 adet F-35 şu anda uçabilecek durumda değil. Amerika'da derin uyku denilen bir prosedürle korunuyorlar. Uçaklar korozyona karşı özel koruyucu sıvılarla doldurulmuş vaziyette ve mühürlenmiş halde. Uçakların önce uyandırılmaları gerekiyor. Bu çerçevede tüm yakıt hatları, hidrolik sıvıları filtrelerinde yenileneceği, tazeleme eğitimlerinin yapılacağını söylüyor. İşin içerisindeki isimlerden biri Kırlıkovalı. Şimdi bu ismin altını bir kez daha çizmem lazım. Çünkü Pentagon'a tam 34 yıldır çalışıyor. F-35'leri görünmez hale getiren mucit Türk iş insanı Ergün Kırlıkovalı. Amerika Birleşik Devletleri için çalışıyor. Türk insanının zekasını, pratikliğini, becerisini ortaya koyan, evvelallah istikrarını da ortaya koyan bir iş. Ama Amerika Birleşik Devletleri için çalışıyor. Yıllardır yaptığı şeyin ayrıntılarını Hürriyet gazetesinde anlatmış. Efendim, valinin eşi de gözaltında. Tunceli'de 2020'de kaybolan Gülistan Dokun'un öldürülmesiyle alakalı eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. 5 farklı ildeki operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, Gülistan Dokun'un telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı, 2 de güvenlikçi var. Daha önce vali Sonel'le baş şüpheli olan oğlu Mustafa Türkan Sonel tutuklanan isimlerdi. Cinayete kurban gittiği ifade edilen Gülistan Dokun'un cansız bedeni hala bulunabilmiş değil. Yani Gülistan hala kayıp. Organize bir işle her anlamda saldırıya maruz kaldıktan sonra cenazesine henüz ulaşılabilmiş değil. Vali tutuklu, eşi gözaltında, az evvel saydığım listedeki herkes gözaltında ve sorgulamaları sürüyor. Kime uzanırsa uzansın. Değil ki vali bey ve eşi. Kime uzanırsa, en tepeden en tırnağa kadar aklınıza hangisi geliyorsa bu iş ve benzerlerinin sonuna kadar gidilmeli. Zerre kadar sekmeden gidilmeli, tereddütsüz gidilmeli. Oğuzhan Uğur tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Uğur, nöbetçi hakimlikteki sorgusunda tutuklandığını internetten öğrendiğini söyledi. Adalete güveniyorum ve ben suçsuzum diyor Oğuzhan Uğur. Yargılama sürecinde bu ileri zaman diliminde kamuoyu tarafından da algılanır. Yani Oğuzhan'ın dediği gibi mi? Yoksa demediği gibi mi? Onu zaman gösterecek. Efendim, yeni partiyi kuruyoruz. Haftalardır tartışılan siyasi hamle nihayet geldi. Özgür Özel dün son kez çıktı meclise grup kürsüsünden. Yeni partimizi kuruyoruz dedi. CHP'ye veda etti. Tarihi bir yerde kırılacaksa eğer burada kırılacak dedi. Özgür Özel CHP'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmaz. İktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz dedi. Başka şeyler de söyledi Özgür Özel. Şöyle dedi.
0: İnceldiği yerden kopacaksa burada kopacak. Kimse bana particilik oynamayacak. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Bizimle birliktedir. Günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
4: Çaldım ama yerine koyacaktım. Yani her hırsızın yakalandıktan sonra sarf ettiği cümle olarak popüler bir cümledir. Tabii canım, ben suçsuzum. Bir numarada o var. Diğeri, ya tamam yaptım ama hani niye yaptım onu sor. Bir diğeri de, çaldım ama zaten yerine koyacaktım. Tam yerine koyacaktım, beni yakaladılar. Tanıdık geldi mi efendim? Geldi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent, aldım ama yerine koyacaktım sözleriyle dernekten para çalmadığını, dernekten borç aldığını iddia ediyor. Yüz milyonlarca liralık bağış parasını kumarda yiyen Levent, suçu yargıya atıyor. Hepsini yerine koyacak gücüm vardı. Sadece biraz zaman lazımdı. Borçlarımı ödemeyeyim diye beni gözaltına aldılar diyor. Bak, Yavuz hırsız ev sahibini bastırma konusunda istikrarlı. Aşkın mahpushane, ben firardayım falan. İşte tam olarak yeri o. Yani yaptığı şey, cümle, sarf ettiği cümle, yaptığı işi tescil eden bir cümle. Aklımızla alay etme. Bunun adı hırsızlıksa eğer, ki öyle, yerine koyacaktım cümlesi gerçekten komik. Trajikomik ama. Peki, Yeni Şafak'tan devam edelim efendim. Gazze'yi sevindirdiniz. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le bir telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti. İspanya'nın Filistin konusundaki vicdani tutumuna değindi. Yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci bilhassa çok değerli buluyoruz diye ifade etti İspanyol Başbakanı Sanchez'e. O da ne kadar gurur duysa azdır. Yani hem duruşuyla takdir edilmek, bütün dünya tarafından alkışlanmak ve saygı duyulmak, Sanchez'i kastederek söylüyorum, hem de inanılmaz bir futbol resitali sunmak. Sadece son maçta değil, final mücadelesinde değil, Dünya Kupası turnuva boyunca sadece bir gol yemek. Gerçekten olağanüstü. Gerçekten öyle. Tebrik ediyoruz efendim. Savunmada ikinci atılım Yeni Şafak'ta manşet olmuş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel sistemin çöktüğünü görerek savunma sanayine önemli yatırımlar yapan Türkiye şimdi yeni döneme hazırlanıyor. Silah sanayi artık birkaç şehir ve firmayla sınırlı kalmayacak. Savunma Sanayi Başkanlığı 81 şehirde KOBİ'leri, üniversiteleri ve teknoparkları kapsayan geniş tedarik zincirleri kuracak değerli dinleyiciler ve tüm teknolojilerinde yerli olması için çaba sarf ediliyor. 4 ülkeyle bu konuda stratejik işbirliğine gidiliyor, eş zamanlı diplomasi ve güvenlik adımları. Türkiye-Mısır Savunma İşbirliği Niyet Mektubu imzalandı. Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir Türkiye'ye geldi. Askeri işbirliği meselesi konuşuluyor ve İstanbul Fırkateyni Suriye'nin Lazkiye kentini ziyaret etti. Değerli dinleyiciler, 4 ülkeyle stratejik işbirliğimiz var. Suriye deyince, Türkiye sadece savaştan kaçan mazlumlara kucak açmakla ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekle kalmadı. İleri vadede kendisine bambaşka bir alan, bambaşka bir yer açtı. Türkiye'de bulunduktan sonra memleketine, savaşın bitmesiyle beraber memleketine dönen Suriyelilerden bahsediyorum şimdi. Ülkesine dönen ve orada ticaret yapan, memuriyet vazifesi ifa eden, ülkesine dönen Suriyeliler Türkiye hakkında acaba ne düşünüyor? Arkadaşlarımız onları buldu ve kendilerine sordu. Nasıl, mutlu musunuz burada?
1: Kadın polis, Dorizon polis. Bizim size için, bizim sadece güvenlik. Ne zaman istersiniz Suriye gelebilirsiniz. Savaş bitti. Hoş geldiniz.
2: Babam dedesi Türk oldu. Balatalı. 14 yıl kaldım ben. Mersin'de kaldım. Çok memnunum. Allah var. Yani Türkiye'yi çok sevdim. Çok memnunum. Hiçbir şey görmedim yani. İngiliz bir şey görmedim ben burada. Arkadaşlarım falan. Pişmanım biraz döndüğüm için.
5: Siz Türkiye'yi nerede öğrendiniz?
1: Mersin'de
5: yaşadınız. Evet. Türkiye'yi özlediniz mi peki?
1: Çok. Evet.
5: Da neden geldiniz?
2: Suriye artık şey oldu.
5: Barış oldu.
2: Barış oldu. Bitti her şey. Burada nenem var, akrabalarım var bazen. Evet. Babam inmek istedi. Dedi, hepimiz inek falan dedi. Önce ben istemedim. Sonra dedi inek dedi, yeter.
5: Evet.
2: İndim. Yeter artık dedik.
1: Bu da vatandaş yani. Türkiye'de vatandaş.
5: Türkiye'de de vatandaşlığınız var.
1: Var.
5: Çok iyi. O zaman istediğiniz zaman gelebilirsiniz.
1: İnşallah. Tabii ziyaret yapacağım. Bir zaman yapacağım.
5: Neden pişman oldun o zaman?
2: Çünkü oraya alıştığım için.
5: Alıştığım için.
2: Orada büyüdüm. 7 yaşındaydım, burada çıkmıştım ben. Evet. Onun için.
4: Efendim, trafik kazalarında can kaybı %15 azaldı. Türkiye'de 2026'nın ilk 6 ayında meydana gelen trafik kazalarında artış olsa da can kayıplarında dikkat çeken düşüşler var. Kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1535'ten 1303'e geriledi. %15.1 oranında düştü deniyor haberlerde. Bu iyi bir şey. Yani trafik kuralları, denetimleri ve uygulamaları pek tabii ki cezalarının da okkalı hale geldiğini hatırlattıktan sonra devam edelim. İnanamayacaksınız ama YKS sonuçları açıklandı. Başarılı öğrenciler var, başarılı okullar var. Onları zaten duydunuz. 67 bin aday sıfır çekti. Yani 67 bin öğrenci, üniversiteye girmek isteyen öğrenci sıfır çekti sevgili dinleyiciler. 6.8'de kaldı. Matematikte 40 soruda doğru cevap ortalaması 6.8'de kaldı. Sınavda tam 67 bin aday sıfır çekti. Yani yaptıkları yanlışlar, eğer varsa yaptıkları doğruları da götürdü ve sıfıra, sıfırın altına da ilerleyen arkadaşlar oldu. Bence ısrarcı olmamak lazım. Bazı şeyler olmuyorsa olmuyordur efendim. Organize kötülük. Gülistan soruşturmasındaki 15 gözaltı Milliyet gazetesinde de yerini almış durumda. Bakanlık çekirge açıklaması yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve çevre illerde çekirge istilası yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden, herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini duyurdu Tarım ve Orman Bakanlığı sevgili dinleyiciler. Yani görülen o çekirgelerin bölgeyi istila ettiği manası bundan çıkmaz deniyor. Ayrıca tarım açısından zararı bir kenara, zarar zaten yok ama tarıma zarar verebilecek haşeratı ortadan kaldırdığı için de ayrıca yararlı kategorisinde olduklarına da işaret ediliyor uzmanlarca. Yalnız ben kendisiyle bizatihi tanıştığım için baya baya fert yani. Birey. Bizim balkonda bayağı bir bakıştık. Yani gözleri gözlerime değdi, onu size söyleyeyim. Eli elime değmedi, gözleri gözlerime değdi. Balkondan kendisini zor uğurladık yani. Öyle söyleyeyim. Bayağı bir fert kendisi. Peki. Bıçağla koptu. Efendim, Türk Hava Yolları'na milli simülatör, stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda 2033 yılında filosunu 800 uçağın üzerine çıkarmayı hedefliyor Türk Hava Yolları. Havelsan'la 8 adedi tam uçuş simülatörü ve 4 adedi de uçuş eğitim cihazı olmak üzere toplam 12 adet yeni simülatörün tedarikine yönelik olarak sözleşme imzaladı. Simülatörlerin tamamı Türkiye'de üretilecek. Niye? Çünkü biz bu göbeği kendimiz keseceğiz. Sabah gazetesine bir bakalım. Orada neler var? Enerji okuyana 13.750 lira burs. Yanlış duymadınız. Enerji okuyana 13.750 lira burs. Enerji Bakanlığı nükleer teknoloji, maden, bor, enerji gibi stratejik alanları tercih eden ilk 100.000'deki 300 öğrenciye burs vereceğini açıkladı. İlk 100.000'de olmak gerekiyor ve puantaja da tabii bakılacak. 300 öğrenciye burs verilecek. Dikkatinize sunalım. Peki. Rüşvet bagajıyla yeni partiye, Özgür Özel yeni parti kararını CHP kürsüsünden açıkladı. Yolsuzluk, rüşvet almak, delege borsası kurmakla suçlanan Veli Ağbaba, Bulut, Karabat, Özel gibi isimler Özgür Özel'in partisinin kurucusu olacak. Yani Veli Ağbaba'nın yanı sıra Özgür, Karabat, Turan, Taşkın, Özel, Burhanettin, Bulut'tan bahsediliyor. Rüşvet bagajıyla yeni partiye bu isimler diye de işaret ediliyor o haberde. Gazze'ye Berlin duvarı. Ateşkese rağmen soykırımı sürdüren katil İsrail, Mısri ailesinin evini bombaladı son olarak. Anne ve 4 evladı maalesef o bombardımanda hayatını kaybetti. Siyonistlerin Gazze şeridini Berlin duvarı benzeri 23 kilometrelik bir duvarla bölmeyi planladığı ifade ediliyor değerli dinleyiciler. Yaparlar mı? Yaparlar. Mecliste terörsüz Türkiye mesaisi dikkat çekiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılması öngörülen çerçeve yasa teklifi için önce dün MHP lideri Devlet Bahçeli ile buluştu. Demi de ziyaret etti. Numan Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi değerli dinleyiciler. Yeni Akit gazetesi Haç Kurası heyecanına yer veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası bugün çekilecek. Bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252.708 vatandaşla önceki yıllardan kaydı bulunan kayıt yenileme işlemlerini yapan 1.625.388 vatandaşın beklediği Haç Kurası'yla 84.942 kişi hacı adayı olarak belirlenecek. Sevgili dinleyiciler, inşallah isminiz çıkar. Biliyorum bu yayını da dinleyen, Radyo 7'nin de her daim dinleyicisi olan, tarafında olan çok sayıda hacı adayımız da var. Defaten gitmek isteyenler de var. Gayet iyi biliyorum. Allah gönlünüze göre versin. Hepimizin gönlüne göre versin. İnşallah bizler de o mukaddes toprakları görebilelim şu fani dünyada her şeyin hızla uçup geçtiği şu zaman diliminde. En yapılası görevi ya ertelemek ya da ötelemek zorunda kalmayalım efendim. 9 Arap ülkesinden İran'a savaşırız resti geldi. Babül Mendeb boğazını kapatma tehdidine Arap koalisyondan sert yanıt geldi. Suudilerin liderliğindeki 9 ülkeden oluşan o koalisyon Aden Körfezi'nin seyrü sefer güvenliğini korumak için deniz korsanlığı olarak tanımlanan bu tehdide askeri güçle karşılık vereceklerini söylüyor. Efendim taksi plakaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde kaldı. Hay Allah. Efendim 250 taksi plakası ihalesinde umulan bulunamadı. 250 plaka için 38 kişi teklif verdi. Ancak 23 plaka satılabildi. Plakaların fiyatı 6 milyon 250 bin lira civarında. 6 milyon 250 bin lira. Akşam gazetesinde Sanchez'e kupa tebriğinde bulunan Başkan Erdoğan'a yer veriliyor. Enerji bursu haberi de var. Tekrara düşmeyelim diye hatırlatıyor ve geçiyoruz. VAR'ın yetkisi genişliyor. Süper Lig'de oyuncu değişikliği, sakatlık ve VAR yetkisinin genişletildiği uygulamaların bu sezon hayata geçmesi bekleniyor. Peki lazım ama. Öyle pozisyonlar var ki biz ekranın başında VAR gücümüzle rahatlıkla seçebilirken hakem bey oradan seçemeyebiliyor. VAR'ın devrede olmasıyla beraber pozisyon daha net şekilde görüntülenebilir. Daha adil bir karar verilebilir. Bu arada saat 7.23. 0507-977-0101'den mesajlar geliyor. İlk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden birazdan beraber öğreneceğiz. Şimdi devam edelim. Ahbaptan borç aldım ifadesiyle Haluk Levent'in son cümleleri sevilecek hiçbir yanım yok. Nadiren bir yerde buluşabiliyorum ben Haluk Levent'le. Yeteri kadar iyi bir insan değilim. Borçlarıma borç almak adına 2-3 katını teklif eden biriyim. Yani borçlarımın üzerine borç almak adına 2-3 katını karşı tarafa teklif eden biriyim. Battım, bir türlü çıkamadım. Borsa oynadım, kumar oynadım. Buyurun tüm rezaletlerimi ben itiraf ediyorum. Sevilecek bir tek yanım yok benim diyor Haluk Levent sevgili dinleyiciler. Derneğin çeklerini kendine kullanmış. Şüpheliler Haluk Levent'in yalanlarını boşa çıkar diyor. Mesela iş adamı Fatih Eke. Kripto şirketi devrinde 3 milyon doları ahbap çekleriyle ödedi ve karşılıksız çıktı. Eski sayman Hüseyin Küçük, dernek adına çıkardığı çekleri kendi ticari meselelerinde kullandı. Muhasebeci Suzan Düşküner Mintaş, derneğin parasından şahsı olan borç diye para gönderildi diyor. Yani zincirin halkaları teker teker kopuyor. Her kopuşunda da çat diye bir ses geliyor ve uzun uzun da konuşulacak gibi gözüküyor efendim. Katilin ailesine ceza istemi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili iddianame. İsa Aras Mersinli'nin babasına olası kast, annesine ise bilinçli taksirden ceza verilmesi isteniyor. Baba Uğur Mersinli ki kendisi emniyetçiydi hatırlayacaksınız. Anne Peyman Pınar Mersinli, onlar hakkında da ceza istemi var. Dikkat çekici. Can Kurtaran Kulesi'ni duma yaptılar. Vandallık diyoruz ya biz ona, bu da vandallığın daniskası. Arnavutköy'de bir grup Can Kurtaran Gözetleme Kulesi'ni yerinden söktü, atlama platformuna çevirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu atlamaya çok hazır ateşli arkadaşlarla yakından ilgilenilirse eğer en azından duba yapılan Can Kurtaran Kulesi kurtarılmış olur. Takvim Gazetesi. Böl, parçala, çal demiş. Manisa milletvekili Özgür Özel son kez çıktığı grup kürsüsünden yeni partiyi resmen ilan etti ve CHP'yi böldü gitti. Özel destekçileri ise eşyaları yağmalamaya kalkıştı. Tarih tüm bu sahneleri siyasi ahlaka darbe olarak yazdı, kazıdı. Kulisler öyle şeyler iddia ediyor ki Özgür Özel'in yeni partiyi ilan etmesiyle CHP'de saf belirleme krizi çıktı. Partide kalmayı seçiyorum diyen Erdal Beşikçioğlu'na yuvarlak davranma tepkisi gelince partililer iki ateş arasında kaldı değerli dinleyiciler. İki ateş. Trafik cep yakıyor. Ulaştırma Bakanlığı dergisindeki araştırmaya göre trafikteki partide kalmayı seçiyor.

0: seyre devam edebilirim, araç kullanmayı sürdürebilirim, uykusuz dahi bunu yapabilirim ki yapmayın, son derece tehlikeli. Belli mesafelerde dinlenmek icap ediyor, insanın dikkati dağılıyor. Yol hipnozu diye de bir gerçek var. Şeridi takip ederken bir bakmışsınız birkaç saniye yoksunuz, ardından da Allah korusun komple yok olma ihtimali var. Ama biliniz ki İstanbul trafiğinde de dur kalklarla beraber arabanın içerisinde var olmak, hedefe ulaşmak öyle az buz iş değil, kolay iş değil. Allah'tan radyo 7 var. Sabahın erken saatinde açılan ve gecenin bir vaktine kadar da size arkadaşlık eden Radyo 7 var. İyi gider. Yoğun trafikte, çok yoğun trafikte Radyo 7 çok iyi gider. Beşiktaş'ta Muhammed Salah krizini çözmek için çok büyük çaba var. Tatilde olan Mısırlı yıldız ve menajeriyle bir araya geldi siyah beyazlı yetkililer. Rakamları istenen düzeye çekmeye çalışıyor. Ancak 3 gün önce yıllık 12 milyon avro olan maaş isteğinin şu anda 20 milyon avronun üzerine çıktığı ifade ediliyor. Galiba haber doğruysa eğer Muhammed Salah'a da güle güle diyecekler ya da Beşiktaş'a güle güle diyecekler. 12 milyon avrodan 20 milyon avroya. Şimdi malum üniversite sınav sonuçları açıklandı ya, 2026 YKS sonuçlarından bahsediyorum. Şampiyonluk kürsüsünün tamamı bilin bakalım hangi okullardan çıktı? Devlet okullarından. Özel liseler sınıfta kaldı. TYT, AYT, YDT derken tüm puan türlerinde 11 Türkiye birincisi devlet lisesi öğrencisi. Velilerin milyonlarca lira verdiği özel liselerse zirvede hiçbir varlık gösteremedi. Özel okulların bu yılı 0 birinciyle kapatması, eğitim yatırımının sadece fiziksel şartlara değil de doğru öğretmen kadrosuna yapılması gerektiğini gözleri önüne seriyor. Çok para verdim, çok iyi yetişiyor, sonucu çıkmıyor yani bu işten. Söylemek istediğimiz tam olarak bu. Parasını verdim, en iyisini ben alıyorum, sonucu da çıkmıyor. Mesela Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi. Öyle başarıları var ki. 2026 YKS'de AYT özel alanda, YDT Arapça'da Türkiye birincileri çıkartırken ilk 10'da 4, ilk 100'de 22, ilk 1000'de tam 78 derece elde etti. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doçent Doktor Özhan Öztürk durumu özetle şöyle aktarıyor.
1: Bu sene ilk 10'da 4 tane derece elde ettiler. Sözel Türkiye birinciliği başta olmak üzere 5.liği, 7.liği ve dil alanında Türkiye birinciliği elde etmiş oldular. İlk yüzde de 22 tane derece var okulumuzda gerçekleşen. YKS sınavına çok hızlı ve çok aktif bir çaba içerisinde hazırlandık. Öğrencilerimiz bu senede verdikleri emeğin karşılığını aldılar. İlk 1000'de sayısalda 14 derece, sözelde 21 derece, eşit ağırlıkta 22 derece ve dil alanında da yine 22 tane derece elde etmiş oldular ilk 1000'de. Bu aslında bu tablo okulumuzun çok yönlü gelişimi desteklediğini gösteriyor. Çocuklarımız hem istedikleri, hedefledikleri üniversitelere yerleşirken hem de aynı anda birçok alanda çok yönlü başarı gösterdiklerini bize özetlemiş oluyor. Çok çabaladılar, gayret ettiler. Öğretmenlerin desteğiyle, okulumuzun onlara yaptıkları planlarla ve değerlendirmeleri doğru yapmamızla amaçlarına ulaşmış oldular. Ben ailelerini ve katkı sunan bütün öğretmenlerimizi ve bu okulun çatısı altında emek göstermiş olan bütün herkesi bu anlamda tebrik ediyorum. Gurur içerisindeyiz. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi aslında YKS başarılarıyla sadece öne çıkan bir okul değil, çok yönlü gelişimi destekleyen bir okul. 5 yıl boyunca biz öğrencilerimizin hazırlıkta dil becerilerini geliştirmeye çalıştık. 9 ve 10. sınıfta çok yönlü şahsiyet geliştirmelerini destekledik. 11 ve 12. sınıfta üniversite hazırlık süreçlerini başlatıyoruz ve bu başarıyı aslında yoğun olarak 2 senelik çabanın neticesinde elde etmiş oldular. Güzel bir sonuç çıktı. Geçen seneki sonucumuzdan daha iyi bir sonuç çıktığı kanaatindeyim. Çok çalıştılar, hedeflerine ulaştılar. Yüzlerindeki mutluluk bizi de mutlu ediyor. Kartal Eğitim Vakfı diye bir vakfımız var. Her sene ilk 3'te dereceye giren öğrencilerimize bir araç, otomobil hediyesi sunuyor. Bu okulumuzun bahçesinde bugüne kadar kazanılmış dereceler neticesinde 8 tane araç hediye edildi. Yani tarihsel olarak 93 yılından bugüne kadar. Bu sene 2 öğrencimize daha bu hediyeleri Kartal Eğitim Vakfı verecek.
0: Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı 0507-977-0101 öncelikli olarak baktığımız platform biliyorsunuz WhatsApp hattımız. Ama bunun dışında Radyo Eder'in sosyal

0: medya mecralarını da kullanabilirsiniz. Instagram'ınız varsa Mehmetcan Radyo 7 diye yazabilir, aratabilir, ekleyebilir. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Telefonumuz yanımızda, ara ara bakıyoruz. Bugünün ilk mesajını bulduk. İstanbul'dan Erol Bey bizi dinliyor. Hem de sadece Erol Bey değil, Erol Al değil, eşi Gülşah ablamız Gülşah Hanım, kızı Elif Büşra ile beraber araçta Ankara'ya doğru ilerliyorlar. Allah sağ salim varmayı nasip etsin. Kazasız, belasız, pırıl pırıl bir gün planınızı, programınızı, belki de izninizi, tatilinizi, istirahatinizi uygulamayı nasip etsin. Sonra tez vakitte de yeniden buluşalım. Bu arada Ankara'da da Radyo 7 var. Orada da frekansı bulun ve bizi takibe devam edin. Çok mesaj var sizden gelen. Birazdan.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Sitelerinde ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline, istediğin enerji olsun.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeni

0: yaşayalım var. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tami de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Bir reklam.
8: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7.
11: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
12: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
13: Bu sabah da trafik var. İstanbul'da %40 seviyesini gösteriyor. Temmuz ayının 22'sinde tam da çarşamba sabahında canım ülkemin saati 7.37'ye işaret ederken İstanbul'da şimdi bile %40 seviyesinde trafik var. Ayrıntı şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette açık ve akıcı gözüküyor ama Haliç Köprüsü'nde de Ayvansaray tarafını yoğun arterler içinde sayabiliriz. Başka yoğun noktalar da var. TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Tekstil Kent'ten Hastal'a, E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik hayli kalabalık, hayli yoğun. O3 üzerinde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar olan kısmı ise yoğun akıcı şekliyle zikredebiliriz, sayabiliriz. Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar yoğun akıcı, Mahmut Bey Batı çıkışına kadar da yoğun akıcı. Ama Allah'tan Radyo 7 her zaman yanınızda. Çok yoğun trafikte her yerde Radyo 7 çok iyi gider.
12: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
13: Burası Radyo 7 frekansı. Türkiye'nin her yerinde dinliyorsunuz. Dünyanın her yerinde, mübalağa etmiyorum. İnternet üzerinden, uygulama üzerinden rahatlıkla dinliyorsunuz. Pırıl pırıl takip ediyorsunuz ve mesajlarınızla bize ulaşmayı sürdürüyor. Mesela hayırlı sabahlar diyen Tokat'taki dostumuz Mustafa Bülbül'e hayırlı sabahlar diyerek mukabele edelim. Denizli'de Necdet Bey var. Hayırlı yayınlar, ben de buradayım demiş. Günaydın Mustafa. Tütüncü, Öztütüncü emekli aylıklarına yapılan zamla alakalı olarak değerlendirmelerde bulunuyor. Madem öyle, biz de hızlıca emekli aylıkları üzerinden sizin için hazırladığımız o habere doğru ilerleyelim. Acaba emekli maaşlarına yapılan son zamla, daha doğrusu enflasyon farkı ödemesiyle beraber hangi tip bir kanaate sahipsiniz? Bunun artısını söyleyen de var, eksisini söyleyen de var. Yeterli değil kardeşim. Hayatın yükünü görmüyor musun? Pazarı, kasabı, manavı, marketi, fiyatları takip etmiyor musun, bilmiyor musun diyen de var. Hayır kardeşim, millette inanılmaz bir tatminsizlik var. Her daim şikayet edenler var diyenler de var. Mikrofonu arkadaşlarımız aldı ve size sordu. Emekli maaşlarına yapılan zamla ilgili ne düşünüyorsunuz?
14: Az ama kanaatkar olması lazım. Bu millete ne kadar para verirsen o kadar lüks yaşar. 10 sene önce ben bir sitede oturuyorum. 10 tane araba vardı sitede. 20 tane araba vardı. Şimdi sitede 500 tane araba var. Millet sokaklara park ediyor. Parayı buldukça araba değiştiriyor. Ben 34 sene devlette memuriyet yaptım. 35 sene de ticaret yaptım ek iş olarak. Ben o kadar lüks araba alamadım. Millet nereden buluyorsa Avrupa arabalar, Mercedes, Audi, BMW, en son çıkan Tesla'lar.
15: Sosyal medyadan da etkileniyor mu?
14: Sosyal medya yönetiyor zaten. Milleti devlet yönetmiyor. Milleti televizyonlar, filmler, sosyal telefonlar, sanal hayat yaşıyor millet. Sanal hayattan etkilenerek. Bu millet azmış. Kendisini frenleyecek. Dünyada en çok ekmek israf eden, gıda maddesi israf eden bizim ülkemiz. Almanya'dan gelen beyefendi. Sor, hayat nasıl?
15: Evet, Almanya'da nasıl abi hayat?
7: Vallahi hemen hemen her yerde aynı standart. Biz burada bolluk cennetteyiz. Memleketimizin kıymetini bilmiyoruz. Bunu bütün vatandaşlarımızın bilmesi lazım. Ben 56 yıldır oradayım. Bir günde araba alan arkadaşlar var gelip oraya. Doğruyu konuşsunlar. Başka bir şey demiyorum. Evet,
15: biz Almanya'da bir ay çalışıp araba alıyoruz. Oğlum.
7: Ben 56 yıldır altındaki araba 20 senelik araba. Çalışmaya
15: lan. Almanlar Türkiye'yi kıskanıyor diyorlar. Doğru mu sizce?
7: Normal olarak bizim yaşamımızı kıskanıyorlar. Gerçeği o. Yoktan var yaratıyoruz.
15: Almanya'nın şartları mı daha iyi, Türkiye'nin şartları mı daha iyi?
7: Vallahi yaşam şeyi olarak ben Türkiye'mi hiçbir zaman geride bırakmam. Orada robot gibisin. Sabah iş, akşam iş. Boş vaktin çok az oluyor.
15: Ekonomik olarak?
7: Vallahi ekonomi artık her yerde düşüş var. Orada da düşüş var. Biz bu tarafa kaçmayı düşünürüz artık. Yani bizim memleketimiz bizim çok çok güzel. Bunu itiraz edemeyiz yani. Yaşamımız bile bizim onlara karşı çok üstün, çok rahat. Orada bir normal bir yaşam yok ya.
15: En düşük emekli maaşı 23.552 lira oldu. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz?
7: Vallahi ben aynı şeyler, şartlar karşısındayım. 1.300 lira aylık alıyorum. 1.000 lira ev kirası veriyorum. Arada 300 euro para kalıyor bana. Yeter mi bilmiyorum. Onu bütün arkadaşlara soralım.
15: Türkiye'de de ne durumda sizce? 23.000
7: lira. Hepsi standart. Hepsi standart. Aynı şekilde kardeşim. Değişen bir şey yok. Memleketimizi hiçbir zaman kötülemiyorum. Biz cennetteyiz.
13: Hatay'da, Antakya'da dinliyor Mahmut Bey bizi. Hayırlı sabahlar diyor. İstanbullunun yılda 116 saatini trafikte geçirmek suretiyle dünya birinciliğini elde ettiğini, hatta bu birinciliği de New York'tan aldığını bize yazıyor. Almaz olaydık. Ve böyle şeylerde birinci olmasak, mesela daha iyilerde, moral verenlerde, insanı mutlu edenlerde birinciliği alsak ne kadar iyi olurdu. Sabiha Bozdağ ablamıza da selamlar gönderelim. O da bizi Gaziantep'ten dinliyor. Vallahi sizden sonra, siz izne gittikten sonra ben hiç dinleyemedim diyor. Ne haber dinleyebildim, ne bu frekansta bulunabildim. Selamlar, iyi ki geldiniz diye yazmış. Estağfurullah, çok teşekkürler. Emin Kıratlı'ya da sevgiler gönderelim. Aslında adam dernek parasını kullanmadım, sadece borç aldım, yerine koyacaktım, kapasitem vardı ama bana zaman tanımadılar diyor. Yargı borçlarımı ödemeyeyim diye beni Ketenpete'ye getirdi diyor, Ketenpere'ye getirdi diyor. Yani bana tuzak kurdular diyor. Ben parayı çalmadım, sadece başka yerlerde kullandım. Pazar değil de pazartesi olsaydı parayı yerine koyacaktım diyor. Çok duygulandım. Gerçekten çok duygulandım. Hatta gözyaşlarımı tutamıyorum demiş Haluk Levent ve Ahbap Çavuş ilişkisine dair gönderdiği mesajında. Meryem Hanım'a çok teşekkürler. O da bizi dinlemeye sürdürüyor. Sağ olsun. Hollanda'da da diğer Meryem Hanım var. Ona da selamlar gönderelim. İzmir'de Adem Özgün bizi dinliyor. Ona da günaydın ve selamlar. Memleketinize gidiyorsunuz. Pınarlarından kana kana içiyorsunuz. Afiyet şifa olsun. Ben de bayılırım. Yani doğal olduğunu bildiğim, organik olduğunu düşündüğüm yerden su da alırım. Hatta bunun bir tür adeta rehabilitasyon olduğunu da düşünüyorum. Yani tamam, yani steril olmayabilir ya da şartlar onu düşündürebilir. Bilmediğimiz formüller ve karışımlar suyun içerisine katılmış, dahil olmuş olabilir ama ne bileyim, yani çok cazip bir şey, inanılmaz bir şey. Tabiatın ortasında tabii temizini bulmanız şartıyla. Efendim, şifa için zehir içmeyin diye uyarı var. Böbrek Vakfı taş düşürdüğüne inanılarak tüketilen şifalı kaynak suları konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu sular deniyor ağır metal açısından analiz edilmeden içilmemeli. Çünkü yüksek sodyumlu su tansiyonu yükseltir. Yüksek potasyumlu su böbreklere zarar verir. Yüksek kalsiyum içeren su insanda taş yapabilir, probleme neden olabilir. Yani şifalı diyerek tercih ettiğiniz sular problem getirebilir diyor. Doçent doktor Nadir Alpay, bazı bölgelerde madencilik faaliyetleri nedeniyle arsenik gibi ağır metallerin yeraltı sularına karışabildiğine dikkat çekiyor. Kaynak suyu böbrek taşını düşürür düşüncesinin her hasta için doğru olmadığını kaydeder. Gökten Alpay. Bazı bikarbonatlı sular yalnızca belirli taş türlerinde etkilidir. Yüksek kalsiyum içeren sert sularsa bazı kişilerde taş yapar diyor. Kronik böbrek hastaları ve diyaliz hastalarının rastgele kaynak suyu tüketmemesi gerektiğini vurgulayan Böbrek Vakfı diyetisyeni Gökçen Efe Aydınsa, yüksek sodyumlu suların tansiyonu yükseltebildiğini, yüksek potasyum içeren sularınsa ileri evre böbrek hastalarında ciddi sıkıntılara yol açabildiğine işaret ediyor. Böbrek hastalarında şifalı su uyarısı işin içindeki sağlıkçılarca, uzmanlarca gönderiliyor, yapılıyor. Paketli suların çok steril ve mikropsuz olduğu konusunda garanti verebilen var mı aranızda? Yok. Güneşin alnında, depolarda, dükkanların önünde cayır cayır bekleyen ve hamam suyuna dönüşen o sularında hangi şartlarda paketlendiğini de bilmem, her birimiz gördük mü ya da kanaatimiz tamamen pozitif mi bilemedim. Haziran yağışları iki kat arttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği son bilgi bu. Türkiye genelinde geçen ay metrekareye 23.7 kilogram yağış düştü. Haziran yağış normali metrekareye 33.6 kilogram olurken geçen yıl aynı ayda 12.5 kilogram yağış kaydedildi. Buna göre Haziran yağışları normaline göre %30 azaldı ama geçen yıla göre %90 arttı. İki katına çıktı sevgili dinleyiciler. Yağışlarımız Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar'ın güneybatı kesimleriyle Antalya'nın kuzey kesimlerinde normallere göre %80'den fazla arttı. Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümüyle Kuzey Ege, Bartın, Sinop, Kastamonu, Samsun, Mersin, Hatay ve Kaş çevrelerinde de yağışlar %80'den fazla azaldı. Birçok dünya ülkesinde kuraklığın resmi olarak ilan edildiği ve susuzluğun büyük problem olarak görüldüğü günlerden geçerken yağışlarımızın geçen yıla göre artmış olması herhalde bizi mutlu eden şeydir. Lakin su zengini bir ülke olmadığımız gerçeğini de unutmadan lütfen daha kontrollü tüketelim. Laf olsun cinsinden su sarfiyatı yapmayalım. Zaten bunun fatura boyutu da var. Bizim evdeki elektrik faturasını tokatlayan bir su faturası var. Gazı hakeza öyle. Son günlerde yurt genelinde yüksek sıcaklıklar var ama bugünden itibaren hava durumu değişecek gibi. Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava geliyor. Hava önce Marmara'da serinlemeye başlayacak, ardından yurt genelinde hissedilen sıcaklıklar 8 derece civarında gerileyecek, yani düşecek. İyi haber mi, kötü haber mi? Çağla, sence? İyi mi kötü mü havanın serinlemesi? Sence iyi. Bence de öyle. Yani bu dönemde nispi olarak serinleme hiç fena olmaz. İstanbul Valiliği 3 güne dikkat çekiyor. Aralıklarla sağanak yağış ve yer yerde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini söylüyor. Öğle saatlerinden sonra Avrupa yakasında özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece'de, akşam saatlerinde İstanbul il genelinde yerel olmak üzere aralıklarla sağanak yağışlar bekleneceği ifade ediliyor. 23-26 Temmuz tarihleri arasında il genelinde etkili sağanak yağış ihtimali var. Rüzgarın da zaman zaman dikkat çekici hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Saatteki hızı 30 ila 50 kilometre civarında olabilir Marmara bölgesinde, İstanbul'da. Cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40 ila 60 kilometre saatte hıza ulaşabileceğine işaret ediliyor. Peki, bu bilgilenmeniz gereken önemli gelişmeydi. Bir de şundan haberiniz olsun, maalesef Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi. Bariyerlere çarptı ve devrildi. İlk belirlemelere göre en az 31 kişi yaralı vaziyette. Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi. Sağ salim gidelim ne olur. Trafik işaretlerine, işaretçilerine, hız limitlerine uyalım. Yani yarım saat evvel gitmekle yarım saat sonra gitmek arasında inanın fark yok. Sağ salim. Ağzımızın tadıyla, çoluğumuzla, çocuğumuzla, sevdiğimizle, yarimizle beraber, arkadaşımızla beraber hedefimize varalım. İlk belirlemelere göre en az 31 kişi yaralandı Kütahya'daki bu üzücü trafik kazasında. Dikkatinize sunuyoruz ve devam ediyoruz. Efendim, trafikte güvenlik, minderde rekabet için düdük çalan isimlerden de haber vereyim size. Hem polis hem de güreş hakemi bu iki isim. İzmir'de 28 yaşındaki Duygu Akbulut trafik polisliği ile güreş hakemliğini bir arada yapıyor. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünden mezun olan Akbulut, kadın güreş hakemlerinin sayısının az olması üzerine Türkiye Güreş Federasyonu'na başvurdu. Uygulamalı sınavları geçti ve müsabakalarda görev almaya başladı. Ayrıca polis olarak da görevine devam ediyor. 2024 İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan Akbulut, çaldığı düdükle trafikteki sürücü ve yayaların güvenliğini temin ederken, minderde ise kuralların tarafsız ve adil şekilde uygulanmasını sağlıyor değerli dinleyiciler. İlginç ve çarpıcı bir haberdi. Peki, şimdi daha ciddi haberlere doğru birlikte ilerleyelim. 20 şehit veren bakan, Rum zulmünün dinmeyen sızısı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1974'te Rumların aile fertlerini kıyımdan geçirdiğini belirterek ocağımızı söndürdüler diyor. Kıbrıs'ta Mehmetçiğin müdahalesiyle duran soykırımın sızısı 52 yıldır dinmiyor. O dönem kundaktaki bir bebek olan Halkın Partisi Genel Başkanı ve eski bakan Kudret Özersay, babam, amcam, dayım, eniştem dahil ailemizden 20 kişiyi Larnaka'da EOKA vahşetine kurban verdik, gözü dönmüş katiller ocağımızı söndürdü diyor. Her yıl 20 Temmuz'u evlerinde kabusun yıl dönümü olarak idrak ettiklerini söyleyen Kudret Özersay, bu topraklarda Kıbrıs Türk kimliği yaşıyorsa bunu TMT mücahitleri ve Mehmetçi'ye borçluyuz diyor. Rum vahşetini gözyaşlarıyla anlatan Nevşehirli Gazi Yalçın Canlı da Türk çocukları başları ve kolları kesilmiş halde çukurlara atılmıştı diyerek anlatıyor. Bir tarafta Türklere, Müslüman Türklere yapılan işkenceler ve onların denk geldikleri, onların maalesef yaşadığı trajediler. Diğer tarafta Türklerin gittikleri yerlerde götürdükleri adalet hissiyle beraber merhamet hissi. Peki Azerbaycan Türkleri? Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir zirveye katıldı. Alman şansölyesi Friedrich Merz'le ortak basın toplantısı düzenledi. Şimdi o basın toplantısından bir bölümünü dinleyeceksiniz. Lütfen İlham Bey'in sözlerine dikkat kesiniz. Anlaşılmıyor gibi olabilir ama tam konsantre olursanız eğer ne demek istediğini çok iyi anlayacaksınız İlham Aliyev'in. Toplantı esnasında Almanya'nın izinsiz faaliyetlerini ve diplomatik temaslarına ilişkin konuştu İlham Aliyev. Şöyle dedi: "Topraklarımız bizden habersiz şekilde kullanıldı," dedi. Almanya ile Rusya arasındaki görüşmelerin belgelerinin ellerinde olduğunu söylüyor. Bir kez daha dile getiriyorum önemine binaen. Azerbaycan topraklarında Almanlarla Ruslar, Azerbaycanlıların bilgisi olmadan, onayı olmadan bir araya geliyorlar ve muhtemel Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki görüşmeleri ele alıyorlar. İlham Aliyev tepkili ve bozuk.
9: Bize bu barada ne Almanya'dan ne Rusya'dan herhangi bir haber dahil edilmemişti. Bakı'da geçirilmiş dediğiniz görüşle alakadar diyebilirim ki bu malumatı biz Times gazetinden öğrendik. Bizim bundan haberimiz yokuydu ve tabii ki böyle müteber metbu organında çıkan megaliye biz dikkatle yanaşarak araştırma yaparmışız. Ve dünen ben Berlin'e gelmezden önce Azerbaycan Devlet Serhat Hizmetinden malumat istemişim ki Times gazetinde adları geçen şahslar Azerbaycan'da bir vaxtta olublar yoksa yok. Ve onu size diyebilirim ki bu malumat tasdiklendi. İyulun 12'sinde Berlin-Bakı reisiyle iki nefer tanınmış şahs, biri hanım Merkel'in administrasyasının rehberi olduğu hakkında malumat var. Canap Pofala ve Canap Platsik Bakı'ya gelmiştiler. Ve iyulun 14'ünde Bakı'dan Berlin'e geri kayıtmışlar. Aynı zamanda Moskva'dan Bakı'ya ayın 12'sinde Rusya'nın geçmiş başnaziri Canap Zubkov ve Rusya Prezidenti'nin yanında vatandaş cemiyetinin rehberi, şurasının rehberi Canap Fadiyev Bakı'ya gelmişler ve biri ayın 13'ünde, o biri ise ayın 14'ünde Bakı'dan ayrılmıştılar. Bize bu barada ne Almanya'dan ne Rusya'dan herhangi bir haber dahil edilmemişti. Yani bizim arazimiz bizden habersiz sadece olarak istifade olunmuştur. Ve böyle bir görüşün olup olmamasıyla bağlı da ben konkret bir şey diyebilmem. Çünkü biz bunu görmemişiz. Ama dediğim bu uçuş demeli statistikası demeye esas verir ki böyle bir gizli görüş Bakı'da geçirilmiştir. Eğer bu görüş Ukrayna-Rusya muharebesinden sonu olacaksa, sona getirecekse elbette ki biz bunu alkışlıyoruz.
12: 7 gün 7 sabah.
11: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
12: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
10: Piri Reis 1465 veya 1470-1553 yıllarında Osmanlı Devleti'nin ünlü denizcisi ve haritacısıdır. Akdeniz'de Osmanlı donanmasına hizmet etti. 1513'te çizdiği dünya haritası Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik rehberi Osmanlı'nın en önemli coğrafya eserlerinden biridir. Haritacılığı ve denizcilik bilgisiyle dünya tarihine damga vurmuştur.
12: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Burası Radyo 7.

0: Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar

Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
3: Sağlam.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Fenerbahçe, Gornik'i 1-0'la geçti ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu için ciddi avantaj sağladı. Talisca, 37. dakikada attığı muhteşem frikikle çarşamba günü Polonya'da oynayacağımız rövanş öncesinde avantajı kaptı. 56'da Talisca ve 63'te Bartu'la Fenerbahçe direğe takıldı. Yeni transferler Ake, maça ilk 11'de başlarken süper yıldız Greenwood 83'te oyuna girdi. Tribünler ayağa kalktı. İsmail Kartal'a binlerce Fenerbahçe taraftarı sevgi gösterisinde bulunduğu, Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal tezahüratlarında buluştu. Deneyimli çalıştırıcı mücadeleye 4-2-3-1 formülüyle başladı, formasyonuyla başladı. Oyun içinde de değişiklikler yaptı bol bol. Bugün Başakşehir Avrupa'da sahne alıyor. UEFA Konferans Ligi için ikinci eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Pilot Garaj Oto Expertise.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Pilot Garaj Oto Expertise. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bir reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Ekspertizse Dynobil'e.
9: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 6-9. Kilometreleri, Trabzon Rize yolunun 26. kilometresi, Seydi Kemer Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
8: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Mali piyasalardaki son durumla yayınımıza yeniden dönüyoruz. Amerikan dolarının 47.21 bandında olduğunu söyleyelim öncelikle. Dolar 47.21'lerde. Avro ise 53.89'larda, hatta 90'larda. Avro 53.90'da. İngiliz sterlini 63.24 bandında, 63.24'te. Borsa İstanbul Yüz Endeksi o kadar oynak, o kadar değişken ki Borsa İstanbul dün 97 puanını daha kaybetti ve günü 13.974 ile tamamladı BIST. 13.974 dünün Borsa İstanbul'un kapanış puanıydı. Gelelim altına. Yukarı yönlü hareketine devam ediyor gram altın. Serbest piyasada satışı, 1 gram altının satışı 6.301 lira. Şu anda gram altının satışı 6.301 lira. Şubat hatırlanıldığında 7.000'ler, 8.000'ler test edilirken, piyasada zikredilirken, tarafımızdan size aktarılırken, şimdi gram altın 6.301 lira seviyesinden satılıyor bilginize. Çeyrek altın 10.256 lira. Çeyrek altın 10.256, yarım altın 20.525 lira. Gelelim merak edenler için tam altının fiyatına: 40.863 lira. Atı altını ise 41.889 lira. Bir ara rekorlar silsilesinde gümüşü de zikrediyorduk. 100 liranın üzerine çıkmıştı. Bugün orada değil ama. 90.70 seviyesinde. Gümüşün gramı 90.70 seviyesinde. Brent petrol ise yeniden 90 dolar sınırına dayandı. 89 dolar 85 sent civarında.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
10: Halkbank. Biliyorum bu dakika itibariyle bizi trafikte dinleyenler de var. Türkiye'nin her yerinde seyrine devam ederken radyosunun başında olanlar var. Ulaşım problemi çekenler var. Sıkıntıyı ancak Radyo 7 arkadaşlığında geçirenler var. Onların özellikle dikkatine diyelim. Ulaşımda bir dakikalık zaman kaybının parasal değeri 0.94 ile 12.44 Türk Lirası aralarında değişiyor. Gecikmenin Türkiye'ye yıllık maliyeti ise 245.6 milyar Türk Lirası olarak hesaplandı. İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de yaşayanlar trafikte yıllık fazladan tam 112 saat harcıyor. Aman Allah'ım. 112 saat. Toplamda Türkiye ölçeğinde trafikte geçen zaman kaybı 270 milyon saat olarak belirlendi. Bu büyüklük yaklaşık 135 bin tam zamanlı istihdamın bir yıllık çalışma süresine denk. Otomobillerde günlük ortalama bir dakikalık kalıcı bir iyileşmenin yıllık yaklaşık 11 milyar lira fayda üretebileceği, ticari araçlarda bir dakikalık iyileşmenin yaklaşık 4 milyar düzeyinde bir kazanç sağlayabileceği kaydediliyor. Araç satın alma iştahımız böyle devam ederse. Alternatif yol güzergahları ve formülleri üretilmezse biz çok daha uzun saatler trafikte kalabiliriz ve mali kayıplar yaşayabiliriz. Trafik endeksine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de mesai saatlerinde başlangıç ve bitiş saatlerinde özellikle yaklaşık 10 kilometre gidiş ve dönüş yönünde araç kullanan bir kişinin trafikteki zaman kaybı yıllık 112 saat olarak hesaplandı. Bu süre en düşük Polonya'nın başkenti Varşova'da 102 saat olarak hesaplanırken São Paulo'da 170, Mexico City'de 184 saatlik bir gecikme yaşanıyor. Araştırmada İETT otobüslerinde ortalama 1 dakikalık trafikteki gecikmenin yıllık maliyetinin 18.67 milyar lira olarak hesaplandığı, 5 dakikalık gecikmenin maliyetinin ise 93.3 milyar lira olarak hesaplandığına özellikle işaret ediliyor. Peki efendim, ticaretteki yeni döneme de şimdi dikkat çekelim. 1 Ağustos itibariyle başlıyor o yeni dönem. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle indirim kampanyalarından sahte yorumlara. Hani şu altında yazıyor ya, harika ürün, süper paketlenerek gelmişti, çok hızlı geldi, düşündüğümden daha işlevsel, daha kaliteli, mükemmel, bu kadarını beklemiyordum cinsinden sipariş yorumlar var ya, onlar. Influencer reklamlarından yapay zeka destekli içeriklere kadar birçok alanda yeni kurallar yürürlüğe girecek Ağustos ayının birinde. Peki tüketiciyi ve işletmeleri yeni dönemde neler bekliyor? Detayları lütfen dinleyin.
4: Tüketicileri yanıltan haksız fiyat uygulaması dediğimiz sahte indirim reklamları. 30 gün önce fiyatlarını yükseltiyorlar, sonra bu yükseltilmiş fiyatlardan dolayı esas fiyatlarına döndüklerinde indirim diye maalesef tüketiciyi aldatıyorlar. Burada değişiklik şöyle oldu: 10 gün öncesindeki fiyatı yayınlayarak 10 gün öncesindeki fiyat ve şu andaki indirimli fiyat şeklinde duyuru yapılması şeklinde düzenlendi. İnfluencerlar var, haksız yapılan karşılaştırmalı reklamlar var ki bunların altına çalıştığımız zaman çok farklı kalemler giriyor. Bunlar da şudur: bir diğer üreticinin markayı belli etmeden karşılaştırmalı reklamlar, tüketicileri yanıltan ve kendi ürünlerini cazip kılan reklamları da önlemek amacıyla yapıldı. Yapay zeka yoluyla da üretilmiş olan reklamlarda haksız rekabeti önleyecek birçok maddeyle belirtildi. Artık burada tüketicilerin birçok haklarının korunması amaçlanmakta.
10: Ev kiralamak dert. Ev satın almak zaten bambaşka bir dert. Kredisiyle, faiziyle uğraşmak, işin altından kalkabilmek, borcu bitirebilmek gerçekten kolay iş değil sevgili dinleyiciler, ama en pahalı metrekare fiyatı bilin bakalım hangi kentte? İstanbul mu? Değil. Ankara mı dediniz? Hayır, Ankara'da değil. İzmir? Hayır efendim, İzmir'de değil. Konya? Konya'da da değil. Edirne? Orası da değil. Peki söyleyeyim daha fazla saymadan: Muğla. Sevgili dinleyiciler, Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı 5 milyon 118 bin liraya ulaştı. Konut metrekare fiyatları son bir yılda nominal olarak %22.3 arttı. Enflasyondan arındırılmış fiyatlar %7.6 geriledi. Haziran ayında aylık reel değişim -0.2 ile yataya yakın gerçekleşti. Türkiye genelinde metrekare bazında en yüksek konut fiyatı 85.102 lirayla Muğla'da kaydedildi. En yüksek Muğla'da metrekare birim fiyatı 85.182 lira. Muğla'yı İstanbul izliyor 63.788 lirayla. İstanbul'u 55.264 lirayla Antalya, 52.677 lirayla İzmir, 52.634 lirayla Çanakkale takip ediyor. Bu illerde ortalama konut satış fiyatları Muğla'da 11 milyon 73.660, İstanbul'da 7 milyon 16.680, Aydın'da 6 milyon 782.130, İzmir'de 6 milyon 321.240 ve Çanakkale'de de 6 milyon 316.080 lira olarak hesaplanmış durumda. Metrekare fiyatında Muğla'nın birinci olduğuna işaret ediliyor o haberlerde. Peki Motorine zam 21 Temmuz itibariyle, yani dün itibariyle gelmiş. Merak edenler için söyleyelim. Akaryakıt ürünlerinde motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruşluk bir zam geldi. Ve böylece motorinin litre fiyatı 77 lirayı aşmış durumda. Bulunduğunuz kente göre bu değişebilir. Petrolcüden petrolcüye göre de değişkenlik gösterebilir. Ama biliniz ki ortalama 1 lira 14 kuruşluk yeni zamla beraber motorinin litre fiyatı 77 lira ve civarında bulunuyor. Şimdilerde o cam şişeleri ya da depozitoları toplayana, Türkiye'de hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sisteminin, yani kısa adıyla DOA'nın ardından sokak toplayıcılarının geliri ciddi derecede yükseldi. Evlerde de artık o cam şişeler, maden suyu şişeleri, pet şişeler çöpe atılmıyor. Doğru DOA tesisine.
5: Burada 4 yıldır topluyorum bunları. Eskiden bunların tanesi çöptü. Kimse almıyordu bunları. Şu an tanesi 1 lira olduğu için günde 2000 falan topluyoruz. Şu anda aylığımız falan 60.000 liraya falan öyle geliyor. Şu an tanesi 1 liradan olduğu için herkes bunu topluyor.
11: Yaklaşık 26 yıldır bu iş sektörünün içindeyiz. Şu an çıkan bu depozito çok avantajımız. Çok faydalı bu konuda. Bu elimde gördüğünüz şişe bir çöptü. Hiç bakan yoktu. Şu an bu şişeyi 1 TL'den satıyoruz. Yaklaşık günlük ortalama 500 şişe bulmaktayım. Yani 500 şişe 500 TL etmekte, aylık 15 bin TL etmekte. Yani nerede bakarsan 3 tane çocuklarımızın okulunun harcını çıkmaktadır. Ve çocuklarımız artık şişe toplamaya başladı. Elimde gördüğün şu pet şişe, biz tonu 23 TL'den satıyorduk. Şu an tanesi 1 TL'den satıyoruz. Nerede baksan kilosu 70 TL'ye tekabül eder.
10: Peki, bereketiniz bol olsun. Her bir liranızın peşinden koşun lütfen ve gayet iyi biliyoruz ki siz o birer liraları, birer kuruşları sokaktan tesadüfen, bayırdan çayırdan ilerlerken toplamıyorsunuz. Emeğiniz var. Fedakarlıklarınız var, uğrunda sarf ettiğiniz ömrünüz, yaşamınız var ve çoluğunuzun çocuğunuzun da rızkı onun içerisinde. Bizi dinleyen dostlar ve bize ulaşan arkadaşlar çok, gerçekten çok. 0507-977-0101, artık şu numarayı da kaydedin bizzat lütfen telefonunuza, Radyo 7'nin canlı yayın WhatsApp numarası olarak 0507-977-0101. Eğer Instagram kullanıyorsanız Mehmet Can Radyo 7 diye de yazabilirsiniz. Aratabilirsiniz, ekleyebilirsiniz, oradan da mesajlar gönderebilirsiniz. Evelallah okuruz. Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını da kullanınız. Mesela Ankara'da Hakan Bey bizi dinliyor, ona sevgiler gönderelim. Çevre yolunda Ankara'da trafik böyleyse şehrin içini varın siz tahmin edin diyor. İstanbul'da öyle. Keşke illerimiz bu konuda birbirleriyle yarışmayı kesseler, sadelik ve huzur anlamında yatırımlarla diyebilsek ki şu kentimizde trafik problemi kökten çözüldü, herhangi bir sorun yaşanmıyor, ne kadar güzel bu durum yahu, imreniyoruz diyebilsek, diyemiyoruz. Nihal Hanım'a, Nihal Arslan'a çok teşekkürler. Spor haberlerinde lütfen voleybolcularımıza da yer verin. Tamam, aldım notumuzu. Bugün biraz hızlıca oldu ama aldım notumuzu. İzmir'den Şahin Özcan'a çok teşekkürler, bizi dinliyor. Kars'tan Ayhan Bey takip ediyor. Yine İzmir'de Ahmet Özgür bizi dinlemeye devam ediyor. Aydın Kalaman abimize ve aleyküm selam diyelim. Az evvel emekli maaşlarıyla alakalı bir haber yayınladınız diyor. İlk görüşünü ifade eden arkadaşımızın düşüncesi bizimkilere çok benziyordu, çok yansıyordu, yansıtıyordu. Çok teşekkürler kendisine ve size diyor. Kanaat son derece önemli. Kanaat ve şükür bereketi artırır, onu gayet iyi biliyoruz ama hani şu 20'ler 23'ler civarında da hayatta kalabilmek, ayakta kalabilmek gerçekten kolay iş değil, onu da kabul ediyoruz. Asgari ücretlerin de aynı şekilde emeklilerin de gelirlerinin artırılması gerektiği gerçeğine işaret ederek yine de gayet umutluyuz efendim. Şimdi size Mustafa Özer abimizle tanıştıralım. O emekli bir öğretmen. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşıyor Mustafa abi ve 80 binin üzerinde meyve fidanıyla atıl arazileri, o çorak, o kurak gözüken, sapsarı gözüken atıl arazileri üretime kazandırmış durumda. Diyor ki bulunduğumuz bölgede yaklaşık 370 dönümlük bir alan var ve 4 yıl önce diktiğimiz 15 binin üzerinde badem fidanı arazinin görünümünü tamamen değiştirdi. Şimdi artık ağaçlar üretim aşamasına geldi. Dolu dolu badem veriyor. veriyor ağaçlar. Bu da ülkemizde boş yamaçların üretime katkı sağlayabilecek ağaçlarla yeniden değerlendirilebileceğini belgeliyor diyor. Ya kardeşim ben tek başıma ne yapabilirim den ziyade ben de bir şeyler yapabilirim mi anlatıyor Mustafa Özer. İşte ayrıntısı.
12: Şimdiye kadar diktiğim ağaçlara öğretmenlik yaptığım köylerde de çok çam, ardıç gibi, ıhlamur gibi ağaçlar da diktik. Bayağı diktik. Yani onlardan beraber ifade edecek olursak herhalde elinden tuttuğum ağaç sayısı 80 binin üzerindedir. 60 yıl eğitime bir katkı verdim. Çocukluğumu geçirdiğim, öğretmenlik yaptığım köylerin konumu hiç aklımdan çıkmadı. Önceleri yamaçları çam gibi ağaçlarla kapatmaya başlamıştım ama bunun değişmesi gerektiğine inandım. Dağ yamaçlarında oluşan bademler bulunduğumuz yöreyi aşağı yukarı şu anda 370 dönümlük bir arazinin görünümünü değiştirdi. Ağaçlar dolu dolu badem vermeye başladı. Bu şunu gösteriyor. Ülkemde yamaçların, boş yamaçların üretimde katkı verecek ağaçlarla yeniden donatılabileceğinin örneği olursa çok mutlu olur. İnanın bu işe başladıktan sonra bana eğitimine katkı verdiğim ailenin dedeleri, babaları bile boşta olan insanlar gönül razılığıyla böyle koşa koşa yardım ediyorlar. Haklarını hiç ödeyemem. Onlar benim yol arkadaşım oldular.
10: Ne güzel, harika örnekte Mustafa abimizin, Mustafa Özer'in sergilediği şey bu ülkede iyi niyetli insanların sayısı öyle az falan değil. Sadece onların sesini duyurmak gerekiyor ve yaptıkları iyi işleri de anlatmak gerekiyor. Kayseri'de bizi Mehmet Aydın dinliyor. Babamla her gün seni dinliyoruz işe giderken, seni dinlememiz de mesaiden sayılmalı diye de ekliyor. Tamam, olur. Ödemeyi de babanızdan alacaksınız bu durumda. Muhtemelen frekans babanızın kontrolünde çünkü. Latife tabii. Hayırlı işler, helalinden bol bol kazançlar ve bol radyo yedili günler. Malatya'dan sevgiler Fatih Kaplan, ben de takip ediyorum. Kayısı toplamak için sizi de bekleriz diyor. Malatya'nın kayısısı çıktı değil mi? Yani sezon başladı. Hayırlı bereketli olsun efendim. Recep Demirkaya, ağzınıza yüreğinize sağlık. Tam da gönlümüzden geçenlere tercüman oluyorsunuz diyor. Ankara'dayım ve tır şoförüyüm diye de ekliyor. Allah kaza bela vermesin diyelim. Yine Malatya'da Ahmet Artun, işe giderken sizi dinliyorum demiş, sağ olsun. Fethiye'den günaydın. Yabancı plakalı araçlar lütfen etrafa, geride bıraktıkları yerlere çöp falan atıp durmasınlar. Trafiği de böylece tehlikeye atmasınlar diyor. Özellikle Ankara plakalılar. Ben yabancı deyince yurt dışı yabancı plakalılar gibi düşündüm. Onlar yabancı sayılmazlar. Yani Fethiye dışından gelenler belki ama bu konuda haklısınız. Mesire yerleri, plajlar, ormanlık alanlar, bazen ören yerleri. Orada kişisel atıklarımızı bırakmak gibi bir hakkımız yok. Çünkü orası bizim ev değil. Orası babamızdan, atamızdan, dedemizden kalan yer değil. Çöpüyle, çeriyle, temizliğiyle ya da nefasetiyle bize layık olan yer falan da değil. Nasıl bulacaksak, nasıl bulduysak eğer öyle terk etmemiz gerekiyor. Al bir poşeti eline lütfen. Geride bıraktığın her neyse, pet şişeler başta olmak üzere, en azından onları götür, doğaya dönüştür, birer lirayı da hesabına aktar. Diğerlerini de uygun yerde topladıktan sonra bir konteynere bırak, eline yapışmaz. Peki, puanlar sevindirdi, sıralamalar üzdü. Virgülden sonraki küsuratlar çok önemli. Tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Milyonların merakla beklediği YKS sonuçlarından bahsediyoruz. Gözler zorlu tercih sürecine çevrildi. Puanlardaki artışa rağmen sıralamalarda yaşanan sert düşüşler adaylarda büyük hayal kırıklığı yaptı. İlk günden itibaren ısrarla takip edilen AYT 23. soru içinde beklenen karar geldi. Yani iptal. İki soru iptal edildi sevgili dinleyiciler. Bu arada özel okullara ne oluyor Allah aşkına? Onu da anlatacağım size. 2026 YKS'de 13 aday Türkiye birincisi olurken şampiyonlar arasında özel okul öğrencisi yok. Bu düşüşün sebebi sorgulanıyor. YKS'de Kabataş Erkek Lisesi 3 öğrencisiyle 4 farklı kategoride birinci. YDT Fransızca'da Türkiye birincisi olan Sena İlhan'ın açık öğretim lisesi öğrencisi olması dikkat çekerken, YDT Arapça birinciliği ise Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ammar Muatız Muhammed İbrahim Mahmud'un oldu değerli dinleyiciler. Ancak özel okulların ilk sıralarda olmadığına işaret ediliyor. Şimdi ÖSYM'nin 2026 YKS sonuçlarını açıklamasının ardından tercih meselesi önem kazanıyor. Tercih sıralaması nasıl yapılacak, nasıl bir yol izlenmeli, sorular yavaş yavaş önümüze konuyor, alternatifler konuyor. Bu arada özel üniversiteler, vakıf üniversiteleri de ben buradayım diyor. Hazırlar, her anlamda hazırlar. Lütfen siz de her şeye hazırlıklı olunuz. %100 bursluysa pekala düşününüz, aksi halde 1000 defa düşününüz, bir karar veriniz. Zira ikinci kez, üçüncü kez bu hakkınız olmayabilir. Dinleyin.
13: ÖSYM öğrencilere geniş bir aralık veriyor. En az bir 8 gün tercih yapacak arkadaşlarımız. O yüzden de hiç acele etmesinler. Birkaç gün içerisinde biz örnek kılavuzun yayınlanmasını, onu takip eden birkaç gün içerisinde de gerçek tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyoruz. 24 tane tercih hakkı var. Adaylarımızın en fazla istedikleri bölümlerden başlayarak tercihlerini yapsınlar. Yaptıkları listeleri birkaç kişiye göstersinler. Birkaç uzmandan, profesyonelden, ailelerinden destek alarak son listelerini oluşturarak aday bilgi sistemlerinden onaylamaya gönderebilir arkadaşlarımız. Puanlara göre değil, başarı sırasına göre tercih etsinler. Puana göre tercih ederlerse yanılırlar. Her senenin standart sapması değişken çünkü. Kesinlikle kazansa dahi gitmeyeceği programı yazmasını öğrenciler, çünkü yerleştikleri takdirde bir sonraki yıl sınava girmek istediklerinde orta öğretim başarı puanı kesiliyor.
10: Romanya'da hem sizi dinliyorum hem de dinletiyorum, selam ve sevgiler gönderiyorum demiş Nevzat Yıldız. Çok teşekkürler. Ne yapıyorsunuz, Romanya'da mı yaşıyorsunuz, hayatınız orada mı sürüyor, lütfen ayrıntılarıyla da yazın. Geçenlerde yoktunuz, dinlemeyi yapamadım diyor. Gerçekten iyi ki geldin diye de ekliyor Mustafa Bey. İstanbul'dan yazıyorum. Her zamanki gibi akıcı, çok akıcı bir yayın sizinkisi. Yunus Emre Balaban'a da selamlar diyor. Bundan sonra beraberiz Allah nasip ederse. Elimdesiniz yani. Konuşacağız, anlatacağız, doğruları birlikte paylaşacağız, iyi örnekler de vermeye çalışarak. Sizi trafikte dinleyen var da yürüyerek dinleyen yok mu sanıyorsunuz? Kulaklığımla sizi dinliyorum. Her sabah bu şekilde hayata başlıyorum. Bu arada Ankara Keçiören'den dinliyorum. Adım İhsan diyor. İhsan Kaya abimize de selamlar ve sevgiler gönderelim. Yine o dönemde ben mikrofonların başındaydım ve bu yayını gerçekleştiriyordum. Farklı bir binada ama hemen hemen aynı saat diliminde haberler üzerine sizinle konuşuyordum. Önüyle ardıyla, sağıyla soluyla, satır arasındaki gerçekleriyle ve spontane anında gerçekleşen bütün bilgileriyle beraber. Sevgili dinleyiciler, öyle ayrıntılar var ki ne o gün fark ettik, ne de bugün gördüğümüzde şaşırmıyor değiliz. Helikopteri askeri jetler taciz etmiş. Bütün bilgileriyle beraber.

0: olduğunu da dile getiriyor sevgili dinleyiciler. Şimdi lütfen radyonuzun sesini biraz açın. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ya da saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada ailenin avukatı Kemal Yavuz, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunmuş. Yıllar içinde genişleyen soruşturma dosyasındaki klasör sayısının 179'dan 190'ın üzerine çıktığını söyleyen Yavuz, şu anda en çok üzerinde durdukları konunun hava hareketleri ve karbon monoksit meselesi olduğunu kaydediyor. Avukat Yavuz, başından beri en önemli delil olarak gördükleri hava hareketleriyle alakalı şu detayları veriyor. 14 Mart 2014'te Erzurum Dumlu Radar Mevzi Komutanlığı'nda yapılan keşifte bölgede 3 askeri jetin olduğu, bunlardan ikisinin Çukurca tarafından birleşerek kol uçuşuyla olay mahalline geldiği, yaklaşık 24 bin fit alçaldığı, birinin daha da aşağılara kayarak helikopterin üzerinden 560 knot hızla geçtiği, ardından yeniden yükselerek 590 knot gibi çok yüksek bir hızla enkazın bulunduğu bölgeden uçtuğu anlaşılıyor. Askeri radar kayıtlarıyla savaş uçaklarının kendi radar ve görüntü kayıtlarının incelenmesi gerekiyor. Elde ettiğimiz teknik veriler askeri jetlerin helikopterin etki mesafesine girerek müdahalede bulunduğu gösteriyor. 2014'te yaşanan elim hadisenin bilmeyen yanları. Avukat Kemal Yavuz soruşturmadaki delil karartma şüphesine de dikkat çekiyor ve şöyle diyor. Önce radar kayıtlarıyla ilgili farklı açıklamalar yapıldı. 2025 yılında ise Diyarbakır'da yaptığımız keşifte olay saatlerinde isabet eden radar kayıtlarının bulunduğu hard diskin imha edildiğine ilişkin tutanakları gördük. Bu delillerin bizden gizlendiğini, dosyaya gönderilmek istenmediğini de açıkça anladık. Burada delil karartma şüphesi bulunduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar yalnızca iki pilotun ifadesi alındı. Oysa bu kişilerin olayın aydınlatılması bakımından dinlenmesi gerekiyordu. Dosyadaki bütün bu veriler önemli ölçüde oluştu. Örneğin Ali Armağan, ki biz başından beri söyledik, bu şahıs Sivas'tan gelirken de takip etmiş, FETÖ'nün içerisinde de etkin biri. Özellikle Adil Öksüz'le doğrudan 152 defa telefon görüşmesi yapmış ve bu şahıs bu operasyonu yönlendirmiş, yönetmiştir. Başından beri bu iddiayı dile getiriyoruz, diyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Her ne kadar bunlar olayları inkarı seçmişlerse de şu anda olayların daha netleştiği veriler itibariyle bunların askeri jetlerin oluşturdukları tribülansta helikopteri kasten bile isteye düşürdükleri net olarak bize göre anlaşılmış durumda. Ortaya çıkan isimler ve deliller belirli bir yapılanmaya işaret ediyor. Bu yapı içerisinde ortaya çıkan kişilere bakıldığında bunların FETÖ ile bağlantılı isimler olduğu da görülüyor. O dönem hava kuvvetleri içerisinde en etkin yapılanmanın FETÖ olduğu dikkate alındığında bu eylemin bu örgüt tarafından gerçekleştirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun yanında örgüt mensubu olmayan bazı kişilerin de bu olayda kullanıldıklarını değerlendiriyoruz. Şu anda hakkında operasyon yapılan 29 kişiden 19'u tutuklandı. Bunlarla sınırlı değil, bu iş başka unsurlar da içeriyor ve başka failleri de var, diyor. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz'un inanılmaz ifadeleri. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'yla beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca halen yürütülüyor. Mekanları cennet olsun.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzul uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

İstanbul Medipol Üniversitesi. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: Maraş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Bir reklam.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: Yine trafik var İstanbul'da. Temmuz ayının 22'sinin çarşamba gününün sabahındayız ve %49 seviyesinde İstanbul kent trafiğini görüyoruz şu anda. %50'yi bulduk yani. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğun trafik var. Her iki istikamette Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açık. Ama Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu yönünde yoğun akıcı trafiğe şahidiz. Ancak Ayvansaray istikametini daha kalabalık seyirde tanımlayabiliriz. Tıpkı E5 üzerinden Kozyatağı'ndan Kartal'a, ters istikamette Kartal'dan Kozyatağı'na kadar, TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, Basın Ekspres yolundan Mahmut Bey Batı çıkışına, yine E5 üzerinde Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve yine TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadarki kısımda var olduğu gibi yoğun, giderek artan trafik var. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar, Barbaros Bulvarı'na kadar, O3 üzerinde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar olan kısımda ve Basın Ekspres yolunda Çobançeşme Kavşağı'na kadar olan kısımda, bir de Mahmut Bey Batı çıkışına kadar olan kısımda yoğun akıcı trafikse İstanbul'daki sürücüleri bekliyor. Kolay gelsin ve selam.
10: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: 7 gün 7 sabah. Ankara gündemi.
11: Başkent'teyiz. Arkadaşımız hatta. Kemal Doğan'a günaydın diyelim. Kemal, hoş geldin. Hayırlı sabahlar.
12: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
11: Çarşamba sabahının planlı gündemi için sendeyiz.
12: Öncelikle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la başlayalım. Malum terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yapılan çalışmalara yeniden hız verildi, hız kazandırıldı. Bu bağlamda hayata geçirilmesi planlanan yeni yasa düzenlemeler için turlara başlamıştı Numan Kurtulmuş. Dün Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve DEM Parti yöneticileriyle bir araya gelmişti. Bugün kaldığı yerden devam edecek. İlk durağı İYİ Parti olacak. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'yla bir araya gelecek. Ayrıca AK Parti grubuna da gidecek Meclis Başkanı. Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'le görüşme gerçekleştirecek. Gözler bir yanında da CHP'de, malum mutlak kararı sonrası ikiye bölünen CHP resmen parçalandı. Özgür Özel grup toplantısından son kez çıktı ve veda etti. Yeni partiyi kuracaklarını ilan etti ve hemen ardından da il başkanlarıyla bir araya gelmişti. Bugün de kaldığı yerden devam edecek. Bugün parti meclisi, kendi dönemine ait parti meclisi ve MYK üyeleriyle bir araya gelecek. Ardından milletvekilleriyle de bir görüşme yapması beklentiler arasında. İstifalar da başladı malum CHP'de. Murat Bakan istifa etmişti. Kaç milletvekili geçecek sorusuna yanıt aranıyor. 90 civarında milletvekilinin geçişi iddialar arasında, ancak CHP'nin 136 milletvekili olduğunu hatırlatalım. Bu arada Özgür Özel'in "Sizinle değilim demeyen herkes bizimledir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne de Mansur Yavaş" diyerek de Yavaş adına konuşması da dikkat çekmişti dün. Bu toplantı nerede olacak? Özel bir otelde gerçekleşecek. Artık meclis grup başkan vekilliğine düşmek üzere olduğuna göre artık dışarıda çalışmalarını sürdüreceği benziyor Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Dünkü kararını bugün MYK'da değerlendirecek. Özgür Özel ve beraberindekilerin aldığı kararı MYK'yı toplayacak. Ancak yine gündemde ihraçların olması da beklentiler arasında. Meclise devam edersek, genel kurul saat 14'te gündemindeki konuların görüşmek üzere toplanacak. Bugün iki partinin grup toplantısı var. İyi Parti ve Yeni Yol Partilerinin grupları toplanacak. Türkiye-Suriye ilişkileri açısından Ankara'da önemli bir heyet ağırlanıyor. Önemli çalışmalar var. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da o etkinliklere katılacak. Önce Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanlığı ağırlayacak. Daha sonra Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne geçecek. Orada Suriye'nin İdlib kentinde yapımına başlanan serbest bölgeye ilişkin tanıtım toplantısına iştirak edecek Ticaret Bakanı Ömer Bolat. TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli atılıyor bugün. Çok önemli bir tesis. 35.300 metrekarelik dev alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak. Temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katılacak. Kutsal topraklar için artık geriye sayım başlıyor. Gün itibariyle 2027 yılı haç kuralları çekiliyor bugün. Heyecana Diyanet İşleri Başkanı Safi Artaguş da ortak olacak. Bir hatırlatma, bu yıl ilk kez 252.708 vatandaş ön kayıt yaptırdı. Daha önce bekleyen 1.625.000 üzerinde aday vardı, hacı aday vardı. Toplam rakamın 1.900.000'e yaklaştığını ifade edelim. 2027 yılı haç organizasyonu için tahsis edilen kontenjan ise 84.942 kişi, yani yaklaşık 85.000 kişi diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
11: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Ticaret Bakanlığı yılın ilk yarısında ihracatı artırmak ve yatırımları güçlendirmek amacıyla 57 ülke ile 152 üst düzey temas kurdu. Elektrik ve elektronik sektörü yılın ilk yarısında %9,8 artış ve 9,1 milyar dolarlık dış satımla tüm zamanların ilk 6 aylık ihracat rekorunu kırdı. Kapadokya'da 6 ayda 250 bin aşkın turist balon turuna katıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
11: Halkbank. Oktay Bey bizi Bursa'dan dinliyor. Sevgiler gönderelim. Şu doğa üniteleriyle alakalı olarak göndermiş mesajını. Öyle yoğun ilgi var ki ve o ünitelerin, o makinelerin ağırlıklı olarak çabuk error verdiği, arıza verdiğini söylüyor. Şöyle diyor, Aselsan başta olmak üzere Türkiye'nin bu konudaki iddialı kurumları muhakkak devreye girmeli ve bu cihazı biz yerli olarak üretmeliyiz. Hem cihazdan hem içindeki atıklardan muhakkak çok daha fazla kazanacağız. Daha ucuza, daha iyisini yapacaklarına da adım gibi eminim. Ar-Ge'sine biraz ödenek ayrılır, kısa sürede de amorti eder diyor. Hani şu plastik ünite dönüşümleri var ya, cam şişelerden tutunuz da plastik petlere kadar yapılan o cihazların kabul edildiği üniteler, merkezi yerlerdeki, alışveriş merkezlerindeki, bazı marketlerdeki cihazlar. Onları kastediyor. Neden olmasın? Türkiye bu çapı, bu ev safı çoktan kazanmış bir ülke. Sonuna kadar da becerir. Evelallah becerir. Zaten istismarının da önüne geçilmesi gerekiyor. Bu arada istismar deyince oradan gelecek bir liralar üzerinden ürünlerine yaklaşık %45-%50 zam yapan üreticiler. İçine koydukları mamulle beraber satış fiyatlarını 30'lardan 50'lere fırlatan, 40'lardan 60'lara fırlatan üreticiler. Siz de maalesef istismarcılar içerisindesiniz. Maalesef ahaldınız yani. Herkesi geçmeliyim, ilk beşe girmeliyim diyor katil. Hem normal değil, her haliyle normal değil, hem de katil. Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından elde edilen ve dehşete düşüren dijital belgeler var. İddianamede Mersinli'nin yurt dışındaki okul saldırılarını detaylıca incelediği, faillerle bir cinayet yarışına girdiği belirlendi. Yazdığı notlarda yurt dışındaki saldırganların isimlerini tek tek sayıp herkesin saldırı öncesinde puanını geçmem gerek ifadelerini kullanan zanların Doğu Avrupa ve Asya bölgesindeki en büyük eylemlerden birini yaparak ilk beşe girmeyi hedeflediği ortaya çıktı. Saldırı öncesinde kendi ailesini de öldürmeyi planladığı anlaşılan Mersinli'nin evdeki bireyleri tek tek hedef aldığı, detaylı bir plan hazırladığı görüldü. Okul saldırısını ise adım adım kurgulayan zanlının çıkış kapılarını kilitlemeyi, zil çalmadan hemen önce tuvalette silahlanmayı, koridordaki öğretmenlerden başlayarak sınıfları taramayı tasarladığı belirlendi. Notlarında zamanı kalması halinde yakındaki bir anaokuluna gitmeyi planladığını da yazan saldırganın okulun güvenlik açıklarını ve polisin mesafesini soğukkanlıkla analiz ettiği görüldü. Zanlının kafasındaki şiddet ve saldırı düşüncelerinin ilkokul 3. sınıftan bu yana sürdüğünü itiraf ettiği de aktarılıyor sevgili dinleyiciler. O yüzden diyorum, hiçbir halde, psikolojik halde başta olmak üzere normal değil. Okurken ve dinlerken eminim siz de gerildiniz. Bu arada katilin ailesine de ceza istemi var. İsa Aras Mersinli'nin babasına olası kast, annesine ise bilinçli taksirden ceza verilmesi talep ediliyor. Sevgili dinleyiciler, baba biliyorsunuz emniyetçi Uğur Mersinli. Anne Peyman Pınar Mersinli de yine eğitimli bir hanımefendi ama evladıyla ilgilenmek her anne ve babanın işi, her neyse, alanı her neyse birincil vazifesidir. Birincil. Sonra eğer evladı başkaları eğitiyorsa, başkaları yönlendiriyorsa her şey olabiliyor. Mesela pişkin de olabiliyor. Çaldım ama yerine koyacaktım. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent, aldım ama yerine koyacaktım sözleriyle dernekten para çalmadığını, borç aldığını savunuyor. Yüz milyonlarca liralık bağış parasını kumarda batıran Haluk Levent suçu yargıya attı. Hepsini yerine koyacak gücüm vardı. Sadece biraz zaman lazımdı bana, borçlarımı ödeyemeyeyim diye beni gözaltına aldılar diyor. Hem sahtekarsın, hem de inanılmaz pişkinsin. Yani o kadar pişkinsin ki neredeyse yanık derecesine kadar pişkin vaziyettesin. Çalmamış, yerine koyacakmış, ödünç almış, milletin paralarıyla, milletin tasarrufunu depremzedeye gönderilmek üzere gönderdiklerini kumarda yemiş, yer değiştirmiş. Yani bir tür askeri taktikle yer değiştirmiş, tam yerine koyacakmış ki adliye devreye girmiş, hukuk devreye girmiş, borçlarını ödeyemesin diye onu gözaltına almış ve tutuklamış. Pes. Vallahi pes. İnsanın aklıyla, beyniyle, zihniyle bu kadar dalga geçilebilir ve iş bu kadar sulandırılabilir. Gerçi sulandırma hususunda kompedanlar var. Onları takip eden uyanıklardan biri muhtemelen. Efendim, butlan kararı sonrasında ikiye bölündü CHP, biliyorsunuz resmen parçalandı. Özgür Özel kürsüde son kez çıktı, yeni partiyi kuracaklarını ilan etti. Yeni partinin ana muhalefet partisi olacağını söyledi. Giderayak Kemal Kılıçdaroğlu'na da ağır sözlerle yüklendi. İlk istifa haberleri de CHP'den gelmeye başladı. 90'a yakın vekilin CHP'den istifa edeceği ve yeni partiye geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor.
7: İnceldiği yerden kopacaksa burada kopacak. Kimse bana particilik oynamayacak. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le, arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Bizimle birliktedir. Günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
11: Bu arada CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkanlarıyla yönetimlerinin, CHP yönetimlerinin görevden alındıklarını açıkladı sevgili dinleyiciler. CHP'de inanılmaz derecede çalkantılı ve olağan dışı günler yaşanıyor. Böl, parçala, çal mantığıyla da hareket edildiği anlaşılıyor. Özel destekçileri eşyaları yağmalamaya çabaladı. Tarih tüm bu sahneleri siyasi ahlaka darbe olarak yazdı. Kulislerde kurulacak yeni partinin parti çöplüğünde yer alabilecek muhtemel müstakbel bir parti olabileceğine işaret ediliyor. Türk siyaseti kimleri gördü, kimleri yaşadı, kimlerin iddialarına maruz kaldı zaman içinde bilenler bilir. Bunun karşılığı olacak mı, Türkiye için faydası olacak mı? Onu zaman gösterecek. Ancak Özgür Özel'in bambaşka bir yolu seçtiği ve siyasi yaşamını ekibiyle beraber riske ettiği de ifade ediliyor değerli dinleyiciler. CHP'den ayrıldılar. Bakalım, takip edeceğiz. Yakından da izleyeceğiz. Savunmadaki ikinci atılımdan da sizin haberiniz olması lazım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan, küresel sistemin çöktüğünü görerek savunma sanayine önemli yatırımlar yapan Türkiye Cumhuriyeti, şimdi yeni döneme hazırlanıyor. Silah sanayi artık birkaç şehir ve firmayla sınırlı kalmayacak. Savunma Sanayi Başkanlığı 81 şehirde KOBİ'leri, üniversiteleri ve teknoparkları kapsayan geniş tedarik zincirleri oluşturacak değerli dinleyiciler. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı bu anlamda bir milat oldu. Silah üretimi birkaç fabrikada yoğunlaştığında savunma altyapısının hassas saldırılarda felç olduğu görüldü. Ülke geneline yayılan sivil sanayi ve küçük işletmelerin dahil edildiği üretim modeli daha dayanıklı çıktı. Ukrayna küçük atölyelerde yüzlerce drone modeli tasarlayabilen bir ülke. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yeni stratejisinde motor teknolojilerinden mikroçiplere, radar sistemlerinden hava savunma ağlarına kadar tüm kritik alanlarda dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Ayrıca bakım, onarım ve modernizasyonun Türkiye'de yapılması ve bu sayede hem lojistik bağının güçlendirilmesi hem de milyarlarca doların içeride kalmasının da hedeflendiği yeni bir stratejiden bahsediyoruz değerli dinleyiciler. 1100'ü aşkın proje yürütülüyor. Tedarik zinciri tüm Türkiye'ye yayılacak ve çığır açacak bir teknolojiyle bunlar yöneltilecek. Mevcut teknolojilere rakiplerini yakalamaya çalışmak yerine küresel ölçekte tam hakimiyeti sağlamaya yönelik yatırımlar olacak. Böylece Türkiye'nin savunma alanındaki asimetrik üstünlüğünün daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir diğer önceliği ise savunma sistemlerinin ömür devri boyunca sürdürülebilirliğini sağlamak. Yerli imkanlarla geliştirilen platformlara bakım, onarım ve modernizasyonun da Türkiye'de yapılması sayesinde hem lojistik bağımsızlık güçlenecek hem de milyarlarca dolarlık kaynağın yurt içinde kalması sağlanacak. Bu yaklaşımın Türkiye'nin NATO içindeki caydırıcılığına katkı sunmasının yanı sıra savunma sanayinin teknolojik dönüşümünü de hızlandırması bekleniyor. Özeti şu: yerli üretimde bir üst seviye için tedarik sistemine geçiyoruz. Belli noktalarda belli büyük firmalarla ya da fabrikalarla bu işi götürmeyeceğiz. Türkiye geneline işi yayacağız. Küçük ama işlevsel üniteler oluşturacağız. Hedef olmaktan kurtaracağız. Artık bunlar yer üstünde mi olur, yer altında mı olur, açık aşikar mı olur, gizli mi olur? Onu kestirebilmek hiç kolay değil. Ama dünyanın değişen, sürekli değişen şartları bu tedbiri almak zorunda bırakıyor bizi. Dostlarımızın da öyle 1, 3, 5, 7, 10 falan olduğu yok. Zor zamanlarda da dostlarımızın kimler olduğunu anlamak ancak mümkün olabiliyor. Onların sayısının da fazla olmadığı gerçeğini karşımızda görüyoruz. O sebeple diyorum ki iyi yöntem. İyi yöntem, bu göbeği evelallah biz keseceğiz. Başka çare yok. Efendim, arkadaşımız daha önce aktardı. Haç kurası heyecanı yaşanıyor. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2027 Haç kurası bugün çekilecek. Bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252.708 vatandaşla önceki yıllardan kaydı bulunan, kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren 1.625.388 vatandaşın beklediği Haç kurasıyla 84.942 kişi hacı adayı olarak belirlenecek. Milyonlarca Türkiye'nin Hac adaylarının sayısı sadece 84.942. Suudi Araplardan çok daha fazlasını alabilmek bizim hakkımız. Ve dahi bunu da layıkıyla yapabileceğimiz kanaati var. 84.942'nin çok üzerinde hac adayı bu ülkeden mübarek topraklara gidebilmeli. Asli vazifeyi ifa edebilmeli. Türkiye'yi temsil edebilmeli. Ve gün gelsin o güzel beldede hakimiyetiyle beraber Türkiye'nin çok daha yaraşır hizmetlerle Türkiye orada bulunabilsin. Niyetimiz o. Saat 8.54. Bugün akşam saatlerinden itibaren yağış ihtimaline işaret ediyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Şimdi bir hava durumunu paylaşalım sizinle, ardından da diğer ayrıntıları geçeriz.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri. Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı çevrelerinde, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde, Van'ın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağını söylüyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle, Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığında çok ciddi bir değişiklik bugün itibariyle yok. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek gibi. İstanbul'da bugün hava sıcak, gerçekten çok sıcak, 34 derece. Ancak hava zamanla çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinden sonra sağanak yağış geçişleri başlayacak. Hatta gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var. İzmir'de bugün hava 38 derece ve açık, yağış gözükmüyor. Manisa biraz daha sıcak, az bulutlu ve açık, 40 derece. Antalya 44 derece ve bugün hava açık. Hatay'da hava az bulutlu ve sıcaklık 33 derece. Başkent Ankara'da da sıcaklık 33 derece, parçalı az bulutlu bir hava var. Konya aynı şekilde ve 34 derece. Düzce 34 derece. Zonguldak parçalı az bulutlu 28 derece. Rize çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, gök gürültülü sağanak yağışlı 28. Trabzon çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 27 derece. Ve Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı, hatta gök gürültülü sağanak yağışlı 29. Malatya az bulutlu 36. Son olarak Mardin az bulutlu bir açık 39. Şanlıurfa az bulutlu bir açık 42 derece.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
11: Balkanlardan geldiğini söylüyor meteoroloji uzmanları. Yağışlı havanın ve sıcaklıkları da belli bir oranda düşüreceğine işaret ediyor. Hava önce Marmara'da serinleyecek gibi, ardından yurt genelinde hissedilen sıcaklıklar ülke genelinde 8 derece civarında gerilemiş olacak. Termometrelerde bir düşme bekleniyor. İstanbul Valiliği kent genelinde bugünden itibaren aralıklarla sağanak yağış olacağını söylüyor. Öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa yakasının batı ilçelerinde, Çatalca'da, Silivri'de, Arnavutköy'de ve Büyükçekmece'de, sonra akşam saatlerinde il genelinde, İstanbul il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı uyarısında bulunuyor. Bu yağışlar kentte, İstanbul kentinde 23-26 Temmuz tarihleri arasında il genelinde yerel olarak devam edecek gibi. Sonra rüzgarın da etkili olması bekleniyor İstanbul'da, Marmara bölgesinde. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu bölgelerden, yani Poyraz yönlerinden zaman zaman orta kuvvette, hatta yer yer kuvvetli, saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşması, cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40 ila 60 kilometre saat hıza ulaşması bekleniyor. Vatandaşların da yetkililerin de bu konuda dikkatli olmalarının önemine işaret ediliyor. Biliyorsunuz yaz yağışlarının şekli, şemali ve şiddeti değişti. Birden ve ağırlıklı olarak karşımıza çıkıveriyor. Yıkabiliyor, mutedil olanını istiyoruz, sükunetle olanını talep ediyoruz. Peki, mesajlarınız var bize ulaşan. Ayşe Hanım'a çok teşekkürler, Fransa'dan takip ediyor bizi. Bazıları ahbapların borcunu sevsinler ve ödesinler, ayıp ediyorlar diyen bir mesaj göndermiş. Ağaç diken vicdanlı öğretmenimize de ayrıca teşekkür ediyoruz diyor. Adana'da Osman Boyvadoğlu takip ediyor. Ablamız da, eşi de bizi dinliyor şu anda. Onlara da sevgiler gönderelim Adana'ya. Bir mesaj daha okuyalım. Rıfat Çenesiz bizi Konya'dan dinliyor. Bitti ya. yahu bugün de zaman bitti. Kısmet olursa yarın sabah yine buluşma arzusundayız. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum ve daima sizi bekliyorum. Radyo 7'de yarın sabah tam 7'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.
9: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
13: Reklam.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: Ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Garanti BBVA.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Reklam.

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Böyle bir dünya var.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
2: Sardalya, Dardanel'den.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Sardalya, Dardanel'den.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
2: Ekspertise, Dino bile.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Ekspertise.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Umran Oto Expert Garanti BBVA.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.

Günaydın, hayırlı sabahlar değerli dinleyenler. Burası Radyo 7 ve ben Erkan Koç. Tam hafta ortasında, bu çarşamba sabahında mikrofon başında yerimi aldım. Program başladı. Hoş geldiniz.

22 Temmuz Çarşamba gününü yaşayacağız. Yüce Rabbim izin verirse elbette bu yeni gelen günde size güzellikler diliyorum. Allah gönlünüze göre versin. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Harika bir gün yaşayın inşallah.

Türkiye'nin en güzel alışkanlığı Radyo 7'desiniz ve ben Erkan Koç. Harika eserlerle sabahınıza eşlik etmekteyim. Her tarzdan yine öyle güzel eserler aldım ki repertuara. Şarkılardan şöyle türkülere geçelim mi? Şıkır şıkır türküler.

türkü sıralamak istedim. İlki Adana yöremize aitti. Adana'ya selam olsun. Ardından Gaziantep yöremizden geldi bu dinlediğiniz Onurşan yorumuyla türkü. Gaziantep'ten sesimi duyanlar veya farklı bir şehirde olup da ben Gaziantepliyim diyenlere de göndermiş oldum eseri. Hadi son bir türkü daha dinleteyim. Bu da Yozgat'ımıza ait. Yozgat, Yozgatlılar, size de selam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Cahit Arf, Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden biridir. Arf sabiti ve arf halkaları gibi kavramları matematik dünyasına kazandırdı. TÜBİTAK'ın kurucularından olup bilimsel gelişmelere büyük katkı sağladı. Matematiğe adanmış hayatı ve buluşlarıyla dünya çapında tanınan bir bilim insanıdır. Portresi 10 liralık banknotların üzerinde yer almaktadır.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında. Pilot
2: Garaj Şoto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

Bugünkü programda efsaneler geçidi var. Müziğimizin efsane yorumcuları, müziğimizin efsane eserleri. Türkiye'nin efsane radyosu, Radyo 7'de.

Şöyle ritmimizi bir tık düşürelim. Bir nevi sol şeritten şöyle ufaktan ufaktan orta şeride geçelim. Türkülerin efsane ismi, yaşayan efsanelerinden Musa Eroğlu'yla devam ettireceğim programı. Ve sevgili dostlar, programa sizler de katılabilirsiniz. Nasıl mı? Instagram'da Radyo 7 kurumsal hesabını sizleri bekliyorum. Bugünkü şarkılar, türküler güzel ama bir de şu olursa of ne de güzel olur diyorsanız, bence efsanedir dediğiniz bir şarkı ya da türkü mutlaka vardır. Hadi yazın bakalım. Instagram Radyo 7 kurumsal hesabına gelin. Erkan Koç yayında diye paylaşılan görselin altına "Bende hatırası var, benim için efsanedir" dediğiniz o eseri hadi yazın siz de.

0: Emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ekspertize Dino Bile.
2: Reklam.

Ne güzel okuyordu Müslüm Gürses. Allah rahmet eylesin. Onun okuduğu eserlerin neredeyse %70'i efsaneleşmiştir desem abartı olmaz sevgili dinleyenler. Mesela bu şarkı da yine Müslüm Gürses'in sesiyle efsaneleşen bir eserdir. Yıldız Tilbe'den dinleteceğim. Üstüme düşme benim.

Sizden gelenler arasında Ferdi Tayfur da çok sayıda istekler arasındaydı ve onun sesiyle, onun yorumuyla efsaneleşen şarkısıydı. Ah bir çocuk olsaydım. Hiç ara vermiyorum. Bir şarkı bitmeden diğeri başlıyor. Türkiye'nin alışkanlığı. Radyo 7'desiniz. Ben Erkan Koç. Hafta içi her sabah sizlere eşlik ediyorum. Her gün farklı bir bölüm oluyor. Çarşamba günleri efsaneler geçidi. Şimdi sırada Orhan Gencebay'ın bir efsane şarkısı var. Al senin olsun.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programımızın son bölümündeyiz ve program içerisindeki son reklam kuşağını dinlediniz. Artık program bitene kadar kesintisiz müzikle Erkan'la Çok Canlı devam edecek. Radyolarını yeni açanlar, hoş geldiniz efendim. Ve özellikle sesimi duyan dostlar, müsait olduğunuzda sizin gibi ben kaliteli müzik dinlerim, ben Radyo 7 dinlerim diyenler, arkadaşlarınıza, dostlarınıza Radyo 7'den, bu programdan bahsedin, olur mu? Onlar da katılsın aramıza.

Daha dolmayacak müziğimizin gerçek efsaneleri. İşte Erkin Koray. Hemen peşine Barış Manço geliyor.

Evet, Murat Göğebakan'dan dinlettim bu eseri de. Artık programa da şöyle bir bakıyorum. Son 12 dakika ve bu 12 dakika içerisinde Efsaneler Geçidi'nde 3 efsane sanatçı, 3 efsane türkü olacak sevgili dostlar. İlki Gülşen Kutlu'dan gelsin. Hemen peşine bir Neşet Ertaş. Bakalım finali de kiminle yapacağız?

gülermiş gibi görünür, yürekten ağlar bazılar. Kimimiz o maskeyi takmıyoruz ki zaman zaman. Değerli dostlar, artık ben müsaadenizi istiyorum. Bana ayrılan süre bitiyor. Önce Neşet Ertaş, ardından Emel Taşçıoğlu radyonuzda olacak. Ben Erkan Koç'tan, sesimi duyan siz güzel dostlara hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın sabah yine 9'da, Radyo 7'de, Türkiye'nin en iyisinde buluşalım mı? Hoşça kalın. Kaşla.

0: Gaziantep Okulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline, istediğin enerji olsun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le

0: gönüllü sevdim.
1: Hayatta en güzel şeyler böyle biraz emek, biraz sabır, biraz da cesaret istemiyor mu? Gül de öyle, sevgi de öyle. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan. Mikrofonda yerimi aldım. Sizler yerinizi aldınız mı? Radyoların sesi açık mı? Başladı program. Hoş geldiniz.

Sevmek bazen kavuşmak olmuyor ya, hani eksikliğine rağmen o sevgiyi taşımaya çalışmak. E tabii bir de şu var, hani özlem var ya, özlem. O da gerçi sonuna kadar sürmüyor ama insan en çok söyleyemediği cümlelerin yükünü taşımıyor mu? Belki de bu yüzden bazı şarkılar bizim yerimize konuşuyor. Radyodaki şarkılar öyle. Hayatınıza dokunuyor, duygularımızın en güzel tercümanı oluyor.

0: Efe Subhanallah. Ne güzel şarkı değil mi? Kimi zaman aslında böyle bir tebessüm, ne bileyim, kimi zaman bir şarkı bile iyi gelmiyor mu? Sadece kulağımıza değil, kalbimize de iyi geliyor. Böyle hatta içimizde birikenleri bazen tek bir cümle anlatıyor. İşte o yüzden diyoruz ki Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de duyguların sesi olmaya devam ediyoruz. Sonlardan bir daha.
1: Burası Radyo 7.

Bazen insan böyle nasıl diyeyim gerçeği geç fark ediyor, sonra dönüp bakıyor ama iş işten geçmiş oluyor. İşte eyvah demek kolay da olan olduktan sonra neye yarar? Doğru söylüyor. İyi gelen şeyler var. Ne bileyim, dostunuzun, arkadaşın sesi, güzel bir selam sevdiklerimize göndereceğiz. Bir de tam zamanda gelen güzel şarkılar vardır ya, işte Türkiye'nin alışkanlığı, radyo'da sizlerle.

çevrenin kırılmasından korkuyor diyebiliriz bence. Böyle bazen hani hayatımızda kıymet verdiklerimiz bazen zaruri. Hani böyle çıkıp gidiyorlar ya, geride bıraktıkları böyle güzel birkaç tane anı oluyor. Hani böyle koskoca bir ömre değer diyoruz ya, bizlere eşlik ediyor. Belki de bizi biz yapan onlardır. Hani unutamadığımız anlar, yıllar geçer, bir şarkı çalar. İşte onların hepsi yeniden gözümüzde canlanır. Senden kalan bir anı bu.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Amerikan doları 47,21, avro 53,90, gram altın 6241, çeyrek altın 10.268 lira. Brent petrol 91 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.032 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Reklam.
4: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz

0: Reddiler'deyiz.
1: Vodafone Reddiler şimdi Avrupa'nın da Reddlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Dünya dursun, biz buradayız.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Seni düşündüm sabah olmadan. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerleydi değerli dinleyiciler. Tüm zamanların en güzel şarkılarını sizlerle paylaşacağız. Sizler de programa dahil olun istiyorum. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507 977 0101, bir kare fotoğrafla bulunduğunuz yerlerle, isimlerinizle ve onun dışında Radyo 7 Instagram'da. Hadi o zaman bekliyorum.

Yani sevince çok da böyle mi oluyor bilmiyorum ama şimdi keyifli şarkılardan birini paylaşacağım size. Hani bu şarkıda da mesele diz çökmek değil. Hani böyle insanın gerçekten değer verdiği biri karşısında hani şöyle gururunu bir kenara bırakmak vardır ya. İşte ondan bahsediyor bu şarkı.

0: ateşe attın beni. Bazı duyguların tarifi yok ki, böyle sadece hani hissettiklerimiz var. O hissi paylaşan milyonlarla aynı frekansta buluşuyoruz değil mi? Aynı duyguları paylaşıyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Kimi zaman bir selam, kimi zaman bir şarkının bütün yorgunluğunu unutturduğumuzda görüyor muyuz? Beraber yaşarken görüyoruz valla. Sesimin ulaştığı her yere aynı samimiyetle. Efendim şöyle diyorum ki, buyurun programa. Kimler nerelerde, iletelim selamlarınızı.
1: Sen de gidersen bu diyardan kaybedecek neyim?

0: Radyo 7 Haber.
1: Ankara Temelli'de bir eğitim helikopteri düştü. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Eskişehir'deki TEİ yerleşkesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde tesis bünyesindeki alevler büyümeden söndürüldü. Kütahya-Afyon-Karahisar karayolunda bir yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 31 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen ambulanslarla yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. En düşük emekli aylığının artırılmasını da kapsayan kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler mecliste tamamlandı. Düzenlemenin kısa süre içinde oylanarak yasalaşması bekleniyor. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adayları için kura çekiliş günü geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak kura çekimi ile kutsal topraklara gidecek isimler belirlenecek. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Fransa bu adımla birlikte sosyal medyaya yaş sınırı getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde can kaybartmaya devam ediyor. Yetkililer felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 5346'ya çıktığını bildirdi.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 33, İstanbul 34, İzmir 38, Antalya 44, Samsun 30, Yozgat 29, Ardahan 26, Şanlıurfa 42 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Yerli turistlerin Ocak-Mart döneminde yurt içindeki seyahat harcamaları yıllık %33,9 artışla 102,3 milyar liraya yükseldi. Reklam Kurulu yılın ilk 7 ayında yanıltıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin 21 binden fazla dosyayı karara bağlayarak 185 milyon lirayı aşkın idari para cezası kesti. İmalat sanayisinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı Temmuz'da aylık 0,6 puan azalarak %73,9 seviyesine geriledi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk,

0: geçecek.
1: Dönersen ıslık çal diyor. Ne dersiniz? İnanma. Böyle hani gidenin ardından seslenmez insan ya. Hani böyle bir işaret bekler. Sanki onun gibi değil mi? Hani bir ıslık, ne bileyim, böyle bir tanıdık melodi. Çünkü Türkiye'nin alışkanlığı radyoya da bazı şarkılar dönmenin yolunu da bilir. Bilir elbette. Duygularımızın tercümanıdır dedik. Valla bu şarkının sonunda bazen insanın böyle amin diyesi geliyor.

Bir daha aynı yolları aynı hevesle yürür mü? İnsan bazı yollardan geçtikten sonra değişmiyor mu? Değişiyor tabii. Aynı yere dönse bile ne oluyor? Heves kalmıyor. Gerçekten diyoruz ya, hevesimi bulamıyorum. Aynı heves yok. Çünkü yol aynı ama yürüyen insan artık aynı insan olmuyor maalesef. Türkiye'nin en güzel radyosundasınız. Elbette Radyo 7'de Türkiye'nin alışkanlığı. Radyo 7 en iyileri sizlere sunmaya devam ediyor. Duygularımıza tercüman oluyor. Bazen böyle yalnız olmak da insanı mutlu ediyor.

başucumda resmin hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

geçsin. Yalancı ayrılık yıkarma, dipçik gibi tutar vallahi beni ayakta sapasağlam. İsviçre'de Abdurrahman Çiçek sıradaki şarkıyı kendisi için isterken Çorum'da çayını hazırlamış. Oh ne güzel. Yolu mu izliyorsunuz? Güzel bir manzara var. Saniye Hanım çay keyfi için, çay keyfi yapıyormuş efendim. Kendisi için şarkı rica ediyor. Konya'da Yusuf Çaylak var. Çalışırken dinliyorum sizi. Vakit keyifli geçiyor demiş. Kolaylıklar diliyorum, gördüm. Eda abla, efendim. Kim seslenmiş bana? Kütahya'da Muhammed. Bütün Türkiye'ye kabin üretmeye devam ediyorum demiş. Kolaylıklar diliyorum ben de sana bu arada. Ustabaşı Yaşlı Kurt diye yazmış. Ahmet Günay, Osman Yanık ve Mustafa abisi için şarkı istiyor. Bütün emekçilere gelsin demiş. Gelsin tabii, kolay gelsin bu arada.

0: Sevdalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Biruni, İslam dünyasının en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Biruni, çok yönlü bir alimdir. En önemli eserlerinden biri olan El Kanunül Mesudi, astronomi ve coğrafya alanında yazılmıştır. Dünyanın döndüğünü tespit etmiş ve dünyanın çapını ölçmeyi başarmıştır. Deneysel bilim yöntemini benimseyerek modern bilime öncülük etmiştir. Eserleri Rönesans döneminde Avrupa'da büyük ilgi görmüştür.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bellona, Bellona. Ekspertise Dino Bille.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
10: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Konya'da bizlerle beraber olan o kahvesini de almış Münevver Özel var. Hatice'si için şarkı rica ediyor. Almanya Köln kim var orada? O gün batımı mı güneş doğuyor? Hatice Hanım iş yerinde dinliyor sıradaki şarkıyı. Zonguldak Çarcuma'daki sevdiklerini armağan ederken Şafak 9 demiş. Vallahi geliyorsunuz yani buralara. Oho, hadi bakalım ben şöyle güzel bir fotoğraf bekliyorum Hatice Hanımcığım. O kadar seslendik, sen koca sene seslendi mi? Yani görmeyeyim mi ben de bir fotoğraf? Göreyim, hak ediyorum bence. Bence ben hak ediyorum.

Böyle bizimkiler de arada bana sürpriz yapıyor tabii ki. Ay, teyzesinin kuzusu var orada, batınım benim. Güzel yavrum, yeğenim beni dinliyormuş şu anda. Fatih abi var diyor yanımda. Antalya'daydı. Antalya'dan yarın dönüyorum İstanbul'a diyor. E hadi bakalım, sağlıklı güzel yolculukların olsun canım benim. Yollarınız açık, neşeniz daim olsun. Çok sevgiler, selamlar, öpüyorum seni.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

İyi yayınlar dilekleriyle Kadir Bey var. Vatan 37, mekan 34. Yolculuk iki telliden Tekirdağ, İstanbul'dan Tekirdağ'a gidiyor. Radyo 7 dinleyenleri için bir de şarkı rica etmiş. Gönderelim tabii, neden olmasın. Yollarda bizleri dinleyenler seyir halinde, manzara eşliğinde. Ah, çok güzel bir video ama kime ait olduğunu bilmiyorum tabii. Yazsaydınız güzel olurdu. Bu güzel mesaj kimden gelmiş? Yalnız öyle hani bir kerelik mesajlar var ya, görüntülendikten sonra kaybolan. Siz şimdi onları gönderdiğinizde ben görüntüleyemiyorum. Bilgisayardan baktığım için haberiniz olsun, bilin istedim.

Özlediklerimiz var elbette. Onlara armağan ettik. Kahvaltı masası derken sıradaki şarkı eşim Muhammed. Muhammed Bey duyuyorsunuz değil mi, ama kim istemiş onu bir de bileydim iyiydi. İsimlerinizi rica ediyorum, yazın. Radyo 7 dinleyenlerine gelsin sıradaki şarkılar. Gelsin tabii, geldi Bilat.

Kimler bizlerle birlikte? Bizleri dinliyor ama huzur veriyor demiş. Gaziantep'te Hatice Hanım var. Moda evi çalışanları bizlerle beraber, kolaylıklar diliyorum. Tuğba Hanım, Konya'da su böreği yaparken dinliyorum sizi Eda Hanım demiş. Oh ne güzel, ellerinize sağlık. Niğde'de Serap Hanım var, çok sevdiği arkadaşı Sekure değil mi, ona armağan ediyor. Burası Radyo

Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber olan, bakıyorum şöyle, ha video göndermiş. Traktör üzerinde hem çalışıyor hem bizleri dinliyor. Tarım çalışanları Mehmet Bey var. Emekçiler için istiyorum. Bütün çiftçilere armağan eder misin demiş. Elbette. Yağmurları beni... Bakıyorum şöyle ha video...

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını 1-0 yendi. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: halk Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.992 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.22, euro 53.89. Gram altın 6.246 lira. Brent petrolün varil fiyatı 91.21 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 6-9. Kilometreleri, Trabzon-Rize yolunun 26.

0: kilometresi, Seydi Kemer Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

imkansız. Sen imkansızsın, sensizlik imkansız. Çok da değil aslında ama bazen o içimizdeki duyguları biz mi büyütüyoruz diye ister istemez soruyoruz kendimize.

Hiç ayrılmadık seninle, gitme dedi. Gitmiyoruz efendim ama böyle yavaş yavaş sona geliyoruz. Sevdiklerimizi de ihmal etmeden, onlara da seslenerek. Gerede'de eşi Orhan Çoban var. Hadi bakalım, Allah kavuştursun Nevin Hanım. Eşini çok sevdiğini söylüyor, İstanbul'da bizlerle beraber. Gelsin şarkıda.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Türkiye'nin alışkanlığı olan radyodasınız. Radyo 7'desiniz. En keyifli şarkılarla birlikte sevdiklerimizi ihmal etmeden onlara gitme diyerek. Vallahi az önceki şarkıyla böyle cevap niteliğinde olmadı mı? Bence oldu. Kayseri'ye göndereceğiz. Şükrü Bey var. Eşi Şükrü Hanım için şarkı istiyor. Ay ne kadar güzel böyle isimleriniz birbirinize yakın. Ay kalpleriniz de daim olsun.

Vallahi gitme diyor ama bu defa gidiyorum. Önceki şarkıda gitme diyordu. Artık programın sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Edalı saatlerin sonundayız. Ama yarın yine aynı saatte Türkiye'nin en güzel radyosunda, Türkiye'nin alışkanlığında Radyo'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: eli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Ekspertizse Dino bile.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

0: dondu. Online satışım durdu.
1: Tahmide çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tahmi dersin. Tahmi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tahmi.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tahmi.
2: Tahmi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmi. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tahmi bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ankara'da bir eğitim helikopteri düştü. Kaza bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi. Akın Gürle kazada bir pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Ahbap soruşturması genişliyor. Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Özgür Özel'in CHP grubuna vedasının ardından yeni parti çalışmaları hız kazandı. Özel ve kurmayları bugün bir toplantı daha gerçekleştirecek. Öte yandan yeni parti için resmi başvuru tarihi de belli olacak. Sıfır atık hareketi kapsamında 1 Temmuz'da hayata geçirilen depozito iade sistemi kısa sürede çığ gibi büyüdü. Uygulamada sadece 10 günde rekor ambalaj sayısına ulaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2027 haç kurası çekildi. Kuraya 1.878.046 hacı adayı katıldı. Sonuçlar bu akşam 8'de açıklanacak. Kavurucu sıcakların ardından hava durumu tamamen tersine dönüyor. Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası bugünden itibaren yurda giriş yapıyor. Hissedilen sıcaklıkların aniden 8 derece birden düşeceği İstanbul başta olmak üzere birçok ilimiz için sel ve su baskını uyarıları yapıldı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %44 seviyesinde sayın dinleyiciler. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Avrupa'ya geçişler yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise çift yönde yoğunluk yaşanmıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Yerli turistlerin Ocak-Mart döneminde yurt içindeki seyahat harcamaları yıllık %33,9 artışla 102,3 milyar liraya yükseldi. Reklam kurulu yılın ilk 7 ayında yanıltıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin 21 binden fazla dosyayı karara bağlayarak 185 milyon lirayı aşkın idari para cezası kesti. İmalat sanayisinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı Temmuz'da aylık 0,6 puan azalarak %73,9 seviyesine geriledi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 33, İstanbul 34, İzmir 38, Antalya 44, Samsun 30, Yozgat 29, Ardahan 26, Şanlıurfa 42 derece. En güvenli

0: Reklam.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel

Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor. Var var hepsi
2: dokuda var. Talha Bora Öge, namı diğer gölge yayında.

Sevgili dostlar, burası Radyo 7. Radyo 7'nin müdavimleri var tabiri yerindeyse. Başka radyo tanımam bilmem diyenler var arabasına bindiğinde, iş yerinde, evinde. Konu radyoysa budur kardeşim diyenler var. Ama her geçen gün sizler tavsiye ettiğiniz için Allah'ın yardımıyla ailemize yeni katılan, bunca yıldır yayın yapmamıza rağmen belki duymuştu ama şimdi artık onlar da bizim dinleyicimiz diyeceğimiz canlar da var. Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ım gönlümü ferahlatsın, sadece benim değil hepimizin. Dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın. Hatta doğru anlaşılsın. Peki, haber verin herkese. Radyonuzun sesini açın. Gölgeniz burada. Merhaba.

0: radyo ya çaresizlik yolu bağlar diye tam da şu an radyo dinleyecek kadar bir hali kendinde bulmuş olmasına rağmen çaresiz olduğunu hisseden nicesi vardır. Ya yani en azından bazı konularda, kimi maddi, kimi manevi. Allah yardım etsin. Ben de programda anlattıklarımla, söylediklerimle kimi zaman unutturmaya, kimi zaman hatırlatmaya çalışıyorum. Çünkü hangisinin iyi geleceği belli olmaz. Her biriniz farklı farklı.
1: İşte gidiyorum.

Ne güzel bir türküdür. Hadi bir tane daha dinleyelim. Siz dinlerken ben de hep yaptığım gibi sosyal medya hesaplarımdan yayında olduğumu duyuruyorum. Çünkü oraya böyle bir kaptırıyorsunuz kendinizi. Unutmamanız gerekenleri unutabiliyorsunuz. Bak, birçok şey dinleteceğim, anlatacağım. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar iyi. Evet. Bazısı belki senin işine yaramayacak ama iyi gelecek.

0: Biz artık sonuna geldik be. Kabul et.
1: Sen deli, ben deli.
0: Burada bitmeli.
1: Kendine hiç kızma. Beni de affet.
0: Ceketi alıp artık gitmeli.

Az önceki şiiri devam ettireyim mi? Hatta bu şarkının introsu var mıydı ya? İntrosu güzel, bunun üzerine devam ettireyim. Sevdiğim. Ya bu şiir de zalim bir şiir, biliyor musun? Ben ya boşa demiyorum ya. Radyonun sesini aç diyorum yani. Kısık sesle dinleme diyorum ya. Sevdiğim. Ok yaydan çıktı bir kere. Olmuyor seninle. Gitmem tek çare. Kesin karar verdim, çaban boş yere. Bu şehre bile gayrı veda etmeli. Allah Allah. Kalsam da bir ömür aşksız sevdasız, gidişim yine de olur vedasız. Kimseler duymadan sessiz sedasız kaybolmalı be, artık itmeli. Yaşanmış koca bir hikayemiz var. Hatırlarım, hatırlarım seni, kulağın çınlar. Tesellimiz olsun o mutlu anlar.

Uzak durmak lazım. Bilgisi olup da vicdanı olmayandan. Ben dün müydü, evvelsi gün müydü birinin bir videosunu gördüm. Öyle diyor. Ben diyor işime diyor vicdanı karıştırmam. Ne ağzımı bozacağım olmayacak. Yakışmayacak. Sevgili dostum. Vicdan olmadan, vicdan hesaba katılmadan hiçbir işten hayır gelmez.

Gerçeklerimden çok uzak yaşayan hayallerim var benim. Her dönüp baktığımda adanmışlıkla geçmiş senelerim, kayan yıldızlarla yarışan gözyaşı döktüğüm gecelerim var. Çekip gitmek isterken delice önüme çıkan nedenlerim var. Nasıl olsa anlamazlar dediğim şu boğazımda düğümlenen cümlelerim ve yaptıklarının yanlarına kalmadığını şu dünya gözüyle bir kez olsun göreyim diye dua ettiğim canımı yakaladım.

Geçtiğimiz günlerde Uğur Işılak, Serdar Tuncer, Dursun Ali Erzincanlı ve ben bir arada fotoğraf paylaştım Facebook'ta, Instagram'da. Ya altına binlerce yorum geldi. Fakat ben şimdi konuyu niye açıyorum? Bir teşekkür için ve bir dua için. Ya 1000 tane, 2000 tane mesajın içinde, ya Rabbime kurban olayım, bize toplum önündeki bu güveni, bu itibarı, bu sevgiyi nasip eden Rabbime. Vallahi ya. Duam o ki sizin gönlünüzdeki bu yerimiz, duyduğunuz bu güven, bu muhabbet, bu sevgi nazardan uzak olsun. Daim olsun. Boşa çıkmasın. Çok teşekkürler.

Ya ne güzel bir türküdür ya. Böyle aksak ritim ama ben dinlerken duygulanıyorum bu türküyü. Şimdi hani diyorum ya, siz dinleyicilerimiz benim için kıymetlisiniz. Bir taraftan da kıymetiniz nereden geliyor biliyor musun? Size büyük bir vefam var. Ne demek istiyorum? Şimdi bak, birinin hayatında nerede durduğunu anlamak istiyorsan onun anlatmasına gerek yok. Sen okumasını bilirsen anlarsın. Bir insanın hayatında neredesin? Neye bakacaksın? Sana ayırdığı yere. Çok şey söyler. Çünkü değer dediğin şey cümlelerle değil, davranışlarla belli olur. Siz günün kıymetli saatlerini 14, 16, 24, 02 programı dinliyorsun, dinletiyorsun, kıymet veriyorsun.

0: Ah be iki gözüm.
1: Arasız sensin.
0: Sessiz kalsan korktu derler. Sustu derler.
1: Şak yarasız sensin.
0: Yahu içinde tutmayıp konuşsan kustu derler. Yenilsen düştü derler. Tüm bunu söyleyenler hep mükemmel de senin en ufak hatanda arkandan suçlu derler. Fakat unutma, arkandan konuşanların yüreği katran bağlamışların dilinden güzel söz dökülmez. Hani az önce vicdan dedim ya, vicdanın rahatsa yoluna bak. Sen Allah'ı dost edinmeye bak. O yarı yolda komaz.

değiliz. Şimdi sıradaki türkü Han Sarhoş, Hancı Sarhoş diyecek. Çok severim. Fakat bana bir söz hatırlattı. Hatta bugünün, biliyorsunuz programımızın vazgeçilmez bölümlerinden oldu, severiz. Bugünün kamyon arkası yazısını söyleyeyim size. Şimdi evet. Şoför kardeşlerim not ediyor. Hatta şoför olmayanlar da bu bölümün bekleyeni seviyorsunuz biliyorum. Evet. Yaz baba. İnsan kendini güvende hissettiği yere ait, huzursuz hissettiği yere misafirdir. Eninde sonunda çeker gider. Kalmaz.

0: Bak, bu kardeşini iyi dinle. Vefasızların çölünü yeşertmeye kalkma. Ne çilen biter, ne de kıymetin bilinir. Yaptığının adı iyilik değil, görev bilinir. Bırak bir damla insanlığına hasret kalsınlar. İşi düştükçe sana hal hatır soranlar, kendilerinden başka hiç kimseyi umursamayanlar, senden gördüğü iyilikten, insanlıktan ne anlasın, ne anlarlar?
1: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge, yayın.

Hemen mesajlarınıza bakalım. Ne yazdım sosyal medyada? Adını yaz, Radyo 7'yi aç. Gölgen yayında dedim. Ve bakalım. İsmini şehirlerini yazanlar: Konya'dan Rasim. Kaçırmadan dinlediğini söylemiş. Çok teşekkür ediyorum. Adana'dan Tülay. Allah sizin gibi insanları çoğaltsın demiş. Çok teşekkür ederim. Amin.

Evet, Ali Antalya Aksu'dan. Rukiye yine üst üste, böyle Antalya'dan iki mesaj gelmiş, çok güzel. Hiç bu kadar duygu geçişi yaşamamıştım. Yolun bahtın açık olsun üstad demiş Oğuzhan. Programda her renk var baba, güven bana. Hani diyorum ya, gölgedesin, güvendesin. Boşuna Türkiye'nin alışkanlığı demiyoruz Radyo 7'ye. Balıkesir'den Tarık, Tarık Hoca meyve bahçesinden selamlar demiş. Tarık Hoca, sendeki böyle meyve bahçesi de bizim yayınımız meyve bahçesi değil mi? Bizim meyvelerimiz de sözlerimiz. Gönlümüzden dökülenler, gönlümüz bir bahçe misali. Gerçi evet, bir insanın gönlü bahçe misali olursa ağzından dökülen cümleler de çiçek olur, meyve olur. Olmaz mı?

0: şarkıyı çok seviyorum. Sevgili dostlar, nereye geliyorum? Biliyorsunuz orkestramla şiir türkü konserleri veriyoruz, muhabbet dolu. Yurt içi, yurt dışı. Yurt dışı için kitabın çıkmasını bekliyoruz. İmza günlerine geleceğim. Ama yurt içi turnemiz devam ediyor. Konya'nın ardından sıra Kayseri'mizde. Kayseri'ye en son geldiğimde salon almamıştı gelen canları. Söz vermiştik. Ve çok şükür nasip oluyor. Peki detayları dinleyelim. Ve inşallah duyanlar da duymayanlara söylesin. Buluşalım.
1: Talha Boraöge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Bye bye. Reklam.

0: artı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle çok daha hızlı ve geniş içeriğiyle çok daha zengin. Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Beni iyi dinle kızım. Babanı iyi dinle. Hep yanında olamayabilirim senin. Ruhum senin olsa bile belki erken veda eder bedenim. Dünyanın bin bir türlü hali var kızım. İnsanların bin bir yüzü. Adım atmadan önce emin ol kızım. Dostun az, mesafen çok olsun insanlarla. Her canın yandığında bana koştun ya. İşte aynen öyle ayakta durmayı, ayakta kalmayı da öğren. Sana sevgiyi anlattığım kadar belki anlatamadım kötülüğü. Ama hislerine güven kızım. Şüphe duyuyorsan uzak dur. Sana duam odur ki ben seni Allah'ın bir hediyesi olarak sevdim. Benden sonra kim sevecekse de böyle sevsin.

bazı insanların sendeki yeri asla doldurulamayacak kadar derindir. Ama bazılarının varlığı da senin yüreğine yetişemez. O kadar sığdır. Bazı insanlarla zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın. Ama bazılarıyla ya da bazılarına ayırdığın bir saniyeye bile yazıktır. Yani yürekte hatır denilen bir yer var ya, hatır. Oranın sahibi samimiyetini yitirmeyenlerdir.

Pekala, Facebook sayfamızda mesajlarınıza bakmıştık. Şimdi Instagram'da da Kayseri konserimizin afişini paylaşmıştım. Evet, Uğur Gökbulut'un Kızım şiirini okumuştum. Efe Akçeşme çok beğenmiş, eyvallah. Konya'dan Hatice, sizi dinlerken sanki kalbimde olanı kelimelere döküyormuşsunuz gibi hissediyorum. Bu his bana çok ilginç geliyor demiş. Teşekkürler. Bu arada Selma isimli bir dinleyicimiz de, sen içimden geçirdiklerimin tercümanısın. Eyvallah, bunlar ne güzel sözler. Allah layık etsin. Muğla Fethiye'den Abdullah Kağan, Bambu Atölyesi'nde Radyo 7 dinliyorlarmış. Sevgilerini iletmişler. Bizden de size sevgiyle.

Ya ne güzel şarkıdır ve hakikaten yaşarken hevesimizi kıran ne çok şey var bu hayatta, değil mi ya? Hayat zor be. Vallahi zor. Bir gün

Şimdi yine mesajlarınıza bakacağım. İsimlerinizden bazılarını rastgele okuyacağım sevgili dostlar. Ve bu arada bir düet daha dinleyelim. Şimdi dinlediğimiz bir düetti. Evet, Gaziantep'ten Hilmi selamlar demiş. Sivas'tan Aslı Hatunoğlu, Can Kulağı'yla dinliyoruz diyor. Ne güzel. Çok çok teşekkürler. Her birinize ayrı ayrı. Evet, şöyle biraz daha aşağı inelim. Denizli'den Gülay Özen diyor ki, İbrahim Bayraktar, bir hayvan sever galiba, çok sıcak havalar, unutmayalım dışarıdaki o sessiz kulları demiş. Ne güzel bir hatırlatma, teşekkürler. Evet canlar, Isparta, Şarkı, Karaağaç, Yeniköy, Bayram, evet, Bozkurt Bayram, Elbistan'dan Gazi, hepinize selamlar, sevgiler.

0: Pekala Radyo 7'de Ferdi Tayfur ve hakikaten şöyle düşünüyorsun ya, yıllar önce sözler, beste yetmez, düzenleme, ya şu güzelliğe bak ya. Bilmiyorum, bana katılır mısınız? Bu şimdi dinleteceğim eser gibi emek harcanan eserler sanki artık yok ya. Ya böyle ilmek ilmek dokunmuş bak, şarkının başlangıcından devamına bak.
1: Allah Allah.
0: Yani şu zenginlik, şu doluluk yeni eserlerde yok. Yani artık üretilmiyor. Bence maalesef.
2: Gölge sizlerle.

İşte haram olmaması için insanlardan hiçbir beklentin olmayacak. Şu fani dünya üzerine büyük hayallerin olmayacak. Allah'tan başka kimseye verilecek bir hesabın da. Çünkü seni yargılayacak olan, bizi yargılayacak olan odur. Onun dışında kimin ne düşündüğü umurunda bile olmayacak. Ha bir can borcun var, o da her daim hazır olacak.

0: Ya yayın yönetimi beni dinliyorsa şu an, teknik arkadaşlar beni dinliyorsa halime gülecekler. Kendimi yayına ve listeye nasıl kaptırdıysam reklamları unuttum, reklamları. Aman ya Rabbi ya, aman ya Rabbi, reklamlar ve ardından geliyorum, ayrılmayın.
1: Talha Boraöge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 6-9. Kilometreleri, Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresi, Seydikemer-Söğüt yolunun 4-49. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Bay bay, hepsi dokuda bay.
4: Reklam. Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim

0: Sardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
1: Sardanel. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
3: Ekspertise, Dino Bile. Reklam.
4: Radyo 7. Docomo'nun katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Ve birazdan son 10 dakika, önce dua, sonra her zamanki sözlerimle veda. Ayrılma. Mesaj yazan yazmayan, dinleten dinletmeyen herkese teşekkürler.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Ya Rabbi, ne veriyorsan hakkımızda hayırlısını ver. O verdiğine de gönlümüzü razı et. Bizi bize bırakma. Amin. Bugünün kapanış duası bu olsun. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa yine radyo evimizde buluşacağız. Gündüz 14, gece 24'te. O vakte kadar hatırla, dün gitti, yarın gelmedi, anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar diliyorum. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik

0: Dokovom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokov'da var. Talha Boraöge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Medipol, Medipol.
4: Gelecek. Seninle gelecek.
3: Medipol,
4: gelecek.
5: İstanbul Medipol Üniversitesi.
6: Medipol. Pilot garaj oto ekspertiz.
7: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
3: çok daha hızlı
2: ve geniş içeriğiyle
3: çok daha zengin.
2: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İstanbul Çatalca'da bir fabrikada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki otluk alana sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlerin daha geniş bir alana yayılmaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Temelli'de düşen eğitim helikopterinde yaralanan emekli albay pilot Yasa Özden Bakkal yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ahbap soruşturması kapsamında Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter adliyeye çağrıldı. Tanınmış isimlerin ifadelerine bilgi sahibi sıfatıyla başvurulacağı öğrenildi. İran'ın bölgedeki saldırıları sürerken Bahreyn ve Suudi Arabistan'da siren sesleri yükseldi. Yetkililer tehlikeye karşı halka acilen güvenli alanlara geçmeleri yönünde çağrıda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya ait kritik noktalara yeni bir operasyon düzenlediklerini açıkladı. Zelenski, Stavropol ve Krasnodar bölgelerindeki bazı lojistik merkezlerin hedef alındığını duyurdu.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönlü olarak yoğun. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde ise yoğun olarak görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,21, euro 53,91, gram altın 6258, çeyrek altın 10.283 lira. Brent petrol 90 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.030 puandan geçiş yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını 1-0 yendi. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, bugün Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Galatasaray, Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Reklam.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
2: Dardanel'den. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot
6: Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda.

bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Reklam.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

İnşallah öyle bunalan, daralan kardeşlerimize ferahlık versin diyerek başlayalım efendim. Aşkın Yayın, Hale Ebruli, Radyo 7'de Aşkın Sesine. Evet, şöyle bir gönüller bir olması için saatler 17'ye kavuştu. Biz de kendi yayın saatimizde inşallah sizlere seslenebiliyoruz. Hoş geldiniz ve aşk olun.

hep yardımına koşsan da, en zor anlarında yanlarında olsan da, hatta hep ama hep fedakarlık yapsan da, onu yapan sen olsan da, yine de kimseye yaranamazsın. Herkesin işine yaradığın kadar iyisindir bu hayatta. Acı bir şey ama maalesef böyle. Acı bir gerçek. Kimin işine ne kadar yarıyorsan o kadar önemlisin. Çok acı değil mi?

affetmek büyüklüktür. Ve yine güzel bir şarkıyla devam edelim Radyo 7'de. Şu an nerelerdesiniz? İş yerinizde son mesai saati. Belki yeni başladınız, bilmiyorum. Kolaylıklar diliyorum tüm şu an bir şeyler yapmaya çalışıp gayret gösteren bütün kardeşlerimize emeklerinizi zayi etmesin Rabbim. Ve şu güzel şarkıyı da hemen armağan edelim.

0: giderken. Aşkla yapılsın her şey, aşkla hiç uzaklaşılmasın. Efendim, aşkın yayın hali Ebru'lide, Radyo 7'deyiz, devam ediyoruz ve aşkla yapmaya tabii ki devam ediyoruz. Hangimiz sevmedik? Değil mi? Neler neler sevdik? Kimleri kimleri? Değil mi? Böylesi sevmeye devam edelim. Çünkü sevginin iyi gelmediği yer yok. Olumsuz hiçbir şeyi yok. Tabii onun da dozunu abartmamak şartıyla. Hangimiz sevmedik? Müslüm Gürses, Müslüm Baba'yla devam edelim Radyo 7'de.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik kanalı.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi
1: gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Amerikan doları 47,22, avro 53,95, gram altın 6274, çeyrek altın 10.350 lira. Brent petrol 90 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.033 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Reklam. Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com'da.

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
3: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
4: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Senin o romantik sesinden dinledik. Herkes biliyor. Öyle dedi. Herkes bilsin istersiniz ama herkesin bilmesi biraz sakıncalı bir durum olabilir sevgili Can Bağları. Aman dikkatli olun. Radyo 7'de devam ediyoruz ve çok güzel bir eser daha. Sura İskenderli. Şöyle bir dünya desin. Ah dünya. Kavanoz dibli dünya. Bakalım Sura neler söyleyecek.

O da benim söylediklerime yakın şeyler söyledi, değil mi efendim? Radyo 7'de devam ediyoruz. Sevgili Can Bağları, insanlar vardır ki kalbi düşman ama anlayamazsın, kendi dost görünür. Öyle yaklaşır ki sen ayırt edemezsin çoğu zaman. Ama sonunda şunu anlarsın: özü boştur, dışı hoş.

yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Yanarım, yanarım,

yapmış bu ne güzel bir şarkıdır. Sezen Aksu Radyo 7'deydi ve devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Şimdi bir tavrımızın olması lazım, bir tarzımızın olması lazım. En önemlisi bir hedefimizin olması lazım. Ki hedefle birlikte bir de çizgimiz, bir duruşumuz, prensiplerimizin olması lazım. Ki farkımız olsun. Evet, sınırlarımız olmalı. Velhasıl kelam, her şeyin size has, size has nevi şahsınıza münhasır olması lazım. Davranışlarınız taklit, düşünceleriniz satılık, değerleriniz emanet olmamalı. Olmasın da zaten.

bilsen, bazı şeyleri bir bilebilsek neler neler olurdu değil mi efendim? Efendim yine güzel şarkılar birbiri ardına Radyo 7'de sizler için akmaya devam ediyor. Sevgili can bağlarımız için en iyi ve en güzelleri sizler için, evet, Radyo 7'de. Bir şeyler verdikçe ne olur? Dost görünen çok olur. Bir de sen iste gör bak. Bir iste, bir sefer iste. Hepsi birden yok olur. Bir daha da dönmezler.

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de. Radyo
1: 7. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.

0: Fertiz.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Bir reklam.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı, Çankırı, Karaman, Kütahya ve Uşak il başkanlarının merkez ilçe teşkilatlarıyla birlikte görevden alındığını duyurdu. Parti yönetiminin bu kararı örgüt içi yeni bir yapılanma kapsamında aldığı belirtiliyor. Şile'de dağıtılan gıda kumanyasından 43 öğrencinin zehirlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. 4 şüpheli hakkında bozulmuş gıda ticareti suçundan 10 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen milli elektrikli tren seti yolcu taşımaya başladı. Tren, Halkalı Uzun Köprü hattında vatandaşlara hizmet vermeye başladı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere müdahale edilmesi halinde İran'ı sert bir dille uyardı. Trump, olası bir saldırı durumunda Tahran dahil kritik enerji santralleri ve köprülerin hedef alınacağını ilan etti. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehditlerine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, bölge güvenliğini riske atan bu çıkış şiddetle kınandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bastıran kavurucu sıcaklar nedeniyle yeni önlemler devreye sokuldu. 22 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında öğle saatlerinde açık alanda ve güneş altında çalışmak yasaklandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: ABD-İran gerilimi nedeniyle petrol arzı ve sevkiyat kaygıları artarken Brent petrolün varil fiyatı 95 doları aştı. Ticaret Bakanlığı yüksek düzeyde kurşun ve kimyasal riski içeren pirinç kalemtıraşının satışını yasaklayarak toplatılmasına karar verdi. Türkiye'deki elektrikli araç şarj soket sayısı Haziran ayında %2,09 artarak 45.097'ye ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 1-3. kilometreleri, Aksaray Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 64-67. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
6: Darül Hikme bilim evi anlamına gelir ve İslam dünyasında bilim, felsefe, matematik, tıp gibi alanlarda araştırmalar yapılan dönemin en önemli entelektüel merkezlerinden biridir. En bilinen Darül Hikme örneği Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan ve bilimsel çalışmaların yapıldığı merkezdir.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
8: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
9: Reklam.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya. Garaj Oto Ekspertiz. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Bir gram altını bile kapınıza getiren...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

sevgili Selin ve Suna. Sizler için Gürüzayla'dan çok güzel bir eser seçtim. Hemen gönderiyorum Selin ve Suna. Tüm sevdiklerinize de armağan ediyorum ve aynı zamanda devam ediyorum. Giresun'dan dinliyoruz. İkizler Erkek Kuaförü İbrahim Kürekçi. Tüm meslektaşlarıma armağan ediyorum demiş. Bütün erkek kuaförlerimize, ya hatta şöyle söyleyelim, tüm kuaför mesleğini icra eden kardeşlerimize armağan edelim bugün.

0: Bir yanımda çaresizlik, diğer yanımda yorgunluklarım var. Bir yanımda yalnızlığım, diğer yanımda geçmişe dargınlığım. Çokça dargınlığım var aşkıma.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Seni buldum ya. Neşe Karaböcek sevenlere armağanımız olsun. Eyüp Kayaalp Sungurlu'dan hayırlı yayınlar dilemiş. Her zaman olduğu gibi takside dinliyor ve dinletiyorum demiş. Hayırlı yolculuklar dileyelim ve yolcularınıza da size de kazasız belasız cezasız inşallah. Selamlar efendim, ben demiş Kars'tan Serhat. Belediye temizlik işçisiyim. Şu an sizi dinliyoruz. Kankam Palamurat, Halil Bey ve belediye personellerine armağan ediyorum. Allah işinizi rast getirsin. Amin efendim, sizlerin de çok teşekkür ediyorum. Kars'a selam olsun ve tüm belediye temizlik işlerinde çalışan kardeşlerimize de böylelikle selamlarımızı iletmiş olalım dinleyenlerin arasındaki.

aşıkların yüreğinde ateş kor olur. Bir garibim bu yerlerde,

0: Bir reklam.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Gümüş suyu halıdan sadeliğin evlerinizdeki en şık hali Deco Bohems. Sade ve zamansız bir görünüm sunan Deco Bohems serisi beyazdan griye, somondan kahverengiye, siyah ve multirenk seçeneklerine uzanan paletiyle modern dekorlara da sıcak ev stillerine de aynı doğallıkla eşlik eder. Ayrıca Deco Bohems kaymaz tabanıyla yalnızca evinizin tarzını değil, yaşam alanındaki güvenli ve dengeli hissi de tamamlar. Salon, oturma odası, yatak odası ya da evin herhangi bir köşesi, siz nerede isterseniz Deco Bohems ile şıklık orada. Deco Bohems ve daha fazlası için hemen gümüşsuyu.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
0: Bir reklam.
3: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi?

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: 2000 liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Bir reklam.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

tane şöyle güzel mesajlarınızdan bol bol okuyalım istiyorum. Güzel yayınlar rica etsem demiş kızım Livam için demiş. Bir şarkı gönderir misiniz? Annesi Gönül, Gönül Hanım'dan. Evet, kızı, kıymetli kızı Livam için armağan ediyoruz. Şimdi çok güzel bir eser göndereceğim. İzmir Ödemiş'ten Fatih Pehlivanoğlu, kepçe operatörüyüm demiş. Bu işi bir senedir yapıyorum ve bir senedir sizi dinliyorum. İyi ki varsınız demiş, huzur veriyorsunuz, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel. Eğer seviyorsanız bir ömür insanın sevdiği mesleğini yapması çok güzel bir şey çünkü. Çorum Osmancık'tan Nihat Bey, tüm emekçilere benden güzel bir eser demiş. Hemen gönderiyorum efendim ve Ebru Gündeş, ben yoruldum hayat.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

İbrahim Tatlıses seven herkese de özellikle armağanımız olsun. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'yla devam ediyor sevgili Can Bağları. Zonguldak'tan Barış kardeşimiz Barış Altuntaş, şarkıyı aileme ve Radyo 7 ailesine armağan ediyorum demiş. Selam olsun. İyi yayınlar İstanbul'dan Ankara'ya. Eşim Recep Görümcelerim Kezban ve Emine ile dönüş yapıyoruz. Sizinle yolumuz çok keyifli. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Başta eşim Recep olmak üzere tüm birbirini seven eşlere armağan ediyorum demiş. Peki hemen gönderelim. Ankara'dan Murat, Eser canım eşim mehtabıma gelebilir mi? Teşekkürler demiş.

Efendim, bugün de gelmişiz programın sonuna. Yine çok hızlı aktı zaman ve şöyle bir bakıyorum, son sevgili Ela Bilal son ses demiş. Ben de bir yanına da Reymen'i de ekledim. Sen aldırmayı şöyle onların o keyifli güzel yorumlarından dinleyelim istiyorum. Onunla veda edelim. Sevgili Melisa, senin için de armağan ediyorum. Aynı zamanda şöyle Denizli'den Asiye, o da İbrahim Erkal'dan istemiş ama Sen Aldırma zaten İbrahim Erkal şarkısı. Ercan Özfidan için de armağan edelim o zaman. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de.
1: Reklam.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
4: sınırsızca. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tami de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik daha geçildi. Meclis Başkanı kurtulmuş, siyasi parti ziyaretlerinin ardından konuştu. Çerçeve yasanın bir af yasası olmadığının altını net çizdi. Mutlak butlan kararı CHP'nin bölünmesiyle sonuçlandı. Yeni parti kuran Özgür Özel CHP'den ayrıldı. Özel partinin son detayları için kurmaylarıyla bir araya geldi. Aydın'ın İncirliova ilçesinde pikniğe giden çocuklar top oynamak için Büyük Menderes Nehri'ne girdi. Üçü akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri kurtulurken diğer ikisi boğularak can verdi. Trabzon Uzungöl'de ise fotoğraf çektirmek için dereye giren Arap turist akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'taki kanlı okul saldırısı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savcılığın hazırladığı iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. En dikkat çeken ayrıntı ise vahşette anne baba sorumluluğu. Baba Uğur Mersin hakkında 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Antalya'nın Kepez ilçesi Çamlıca mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi başladı. Üniversite sınav sonuçları dün açıklandı. 11 öğrenci birincilik ipini gösterken 67 bin aday sıfır çekti. Bu yıl kadın adayların başarısı erkeklere oranla daha yüksek oldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.138 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.22, euro 53.94, gram altın 6.315 lira. Brent petrolün varil fiyatında biraz yükseliş var, 90.05 dolar seviyesinde.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Öncelikle belirtelim, İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde etkili olmaya başladı sağanak yağış. Dolayısıyla trafikte yoğunluk oranı da artıyor. %74 şu dakikalarda sayın dinleyiciler. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun. Avrupa'ya geçişler yoğun akıcı. Haliç Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk var. Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı'na, E5 Atatürk Havalimanı'ndan Avcılar'a, bağlantı yolu Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na, Kennedy Caddesi Sirkeci istikametine olduğundan fazla yoğun.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Burası Radyo 7.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir bugün 20.45'te Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka ekibi Midland'la karşı karşıya gelecek. İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester City, Phil Foden'la 2030'a kadar sözleşme imzaladı.

0: Oto Pratik.
1: Kuzeybatıdan gelen yağışlı sistem hafta sonu yurdun büyük bölümünde etkili olacak. Yarın Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 34, Antalya 41, Samsun 30, Iğdır 36, Şanlıurfa 41 derece olacak. En güvenilir

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay

0: başlıyor. Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl,

0: 2000 liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: ABD İran gerilimi nedeniyle petrol arzı ve sevkiyat kaygıları artarken Brent petrolün varil fiyatı 95 doları aştı. Ticaret Bakanlığı yüksek düzeyde kurşun ve kimyasal riski içeren pirinç kalemtıraşın satışını yasaklayarak toplatılmasına karar verdi. Türkiye'deki elektrikli araç şarj soket sayısı Haziran ayında %2,09 artarak 45.097'ye ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel

0: Grubu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ton balıklarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde ton balıklarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Pilot garaj, oto ekspertiz.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklam.

İyi akşamlar. Günün telaşını geride bırakıp biraz nefes almak isteyen herkese gönülden selamlar. Belki evinizdesiniz, belki direksiyon başında, belki hala işinizin başında. Nerede olursanız olun bu akşam Radyo 7'de buluştuk. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hoş geldik, sefalar getirdik.

Hayatın en güzel yanı hala güzel insanlar tanıyor olabilmek. Gönlü güzel insanların eksik olmadığı bir akşam diliyorum hepimize. Çünkü insanın içini en çok iyilik ısıtır.

0: Gelsin bakalım sesli mesajlarınız. Bugün sesli mesajlarınıza kulak vereceğiz. Ufak bir ricada bulunacağım. Gürültüsüz, sessiz ortamda kayıt edip bizlere iletirseniz çok sağlıklı bir şekilde biz de burada yayınlamış oluruz sesli mesajlarınızı. Bu konuda hassas olmanızı rica ediyorum. Sessiz ortamlarda sesli mesajlarınızı bizlere iletmeniz gerekiyor. Gürültü falan olmasın. WhatsApp hattımız 0507-977-0101. Bugün sesli mesajlarınıza yer veriyoruz.
1: Bu kadar mı kolaydı?

0: Bugün belki çok yoruldunuz, belki de kimseye anlatamadığınız bir sıkıntı var. Şunu unutmayın, her gecenin bir sabahı var. Umudunuzu kaybetmeyin, olur mu? Çünkü en güzel haberler bazen hiç beklemediğimiz anda gelir.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Şu an bizi dinleyen bütün yol arkadaşlarıma selam olsun. Kamyonunda, otobüsünde, taksisinde, servisinde, ekmeğinin peşinde olanlara Allah direksiyonunuzu düz, yolunuzu da açık etsin. Şimdiki eserimizi sizlere armağan etmek istiyorum. Radyonuzun sesini açabildiğiniz kadar açın.

0: hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 1-3. kilometreleri, Aksaray Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 64-67. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertize
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor. Kolici.com.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Bakalım sıradaki parçayı abisi Ahmet'e armağan ediyor. Kolay gelsin.
1: İyi akşamlar, Konya'dan Muhammed. Sıradaki parçayı kardeşlerime ve çocuklarıma armağan ediyorum.

Bu akşam kırgın olduğum biri aklına geldiyse bu şarkıyı dinlerken belki de ilk adımı atmanın zamanı gelmiştir. Hayat gururla geçirilecek kadar inanın bana hiç uzun değil. Burası Radyo 7, ben Deniz Murat Çetin. Hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikte oluyoruz. Güzel bir Harika Avcı yorumu günün şu vaktinde mutfakta çalışan EO hanımlarına, çalışan hanımlara da armağan olsun. Allah kolaylıklar versin.

0: İyi akşamlar. Ben Eskişehir'den
1: İyi akşamlar.
0: Şu anda tarla sürmekteyiz. Sıradaki şarkıyı abim Caner ve tüm ekibi armağan ediyor.
1: Allah kolaylıklar versin.
2: Afyon Burdur yolundan. Sıradaki parça Ceylan Gözlüm Betülüm'e gelsin.
1: Hayırlı yolculuklar.
3: Sıradaki parça Bandırma Belediyesi temizlik işlerinde çalışan şoför arkadaşlara gelsin.
1: Sizlere de kolay gelsin.

İnsan bazen eski bir fotoğrafa bakıp dalıp gidiyor, öyle değil mi? Geçen yılları geri getiremeyiz ama kalan yılları güzel yaşayabiliriz. En büyük zenginlik de zaten bu. Evet, WhatsApp hattımızı aktaralım. Radyolarını yeni açan, aramıza yeni katılan dinleyenlerimiz, bugün sesli mesajlarınıza yer veriyoruz. 0507 977 0101. Kim bilir, belki de çok uzaklarda sesinizi duymaya hasret birileri vardır.

selam da gurbette olanlara gönderelim, öyle değil mi? Memleket hasreti çekenlere, annesinin sofrasını, babasının sesini özleyenlere. Rabbim en kısa zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Sezen Aksu bizlerle birlikte tüm gurbetçi dinleyenlerimize armağan edelim.

0: Ben Sivas'tan Hayal. Sıradaki parçayı çok sevdiğim erkek arkadaşım Davut'a armağan ediyorum.
1: İyi akşamlar, İstanbul'dan Merve ben. Sıradaki şarkıyı Bahar Gözlüm canım kocama armağan ediyorum.
2: İstanbul'dan Sevda. Çok kıymetlim, ömrüm, aşkım Semih için sıradaki şarkıyı rica ediyorum.

0: bazen insan güçlü görünür ama içinde fırtınalar kopar. Eğer bu akşam öyle hisseden biri varsa bilsin ki yalnız değil. Hayat bazen ağır gelir ama her şey geçer. Radyo 7'deyiz. Burak Bulut ve Serdar Ortaç'a kulak verelim.
1: Sen de Radyo 7'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: Korgan'dan Rafiye Bayca. Sıradaki şarkı Aileme Gelsin.
1: Eşim Salih için Ebru Gündeş'ten Çağırın Gelsin istiyorum.
2: Ebru Gündeş dinlemiştik. Bu güzel eser de sizlere armağan olsun, olur mu?
3: Benim için Ferdi Tayfur'dan Kır Çiçeklerini çalar mısınız?
2: Elbette ki çalarız.

0: Vallahi hayat hiç yormuyor. Kimse kusura bakmasın. Hayatımızdaki insanlar bizi yoruyor. Hayatın hiçbir suçu yok.
1: Alanya'dan Bahattin Dağlıoğlu. Sıradaki parça oğlum İrfan Dağlıoğlu için ve kardeşim Ercan Dağlıoğlu için gelsin.
2: İş arkadaşım Hüseyin Can İşçi, Albay Ali, aşk adamı Özgür. Sıradaki parça armağan olsun.
3: Ben Kütahya'dan Yasemin Kaymaz. Evimizin biricik prensesi Elif Sude Kaymaz'ın bugün doğum günü. Doğum günü şarkısı rica ediyorum.
0: Elif Sude Kaymaz, doğum günün kutlu olsun. Rabbim mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ömür boyu hayat nasip eylesin inşallah. Bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize de bu güzel eseri armağan edelim.
4: Burası Radyo 7.

0: gün canınızı sıkan ne yaşadıysanız onu bu gecenin karanlığına bırakın. Yarın yeni bir gün, belki de beklediğiniz güzel başlangıç tam orada sizi bekliyor olabilir. Hazırlıklı olun, olur mu?
1: Bolu Seven'den Ali Önder. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
2: Ben Kayseri'den Esra. Sıradaki parça önce size gelsin. Sonra bütün radyoyu dinleyenlerine gelsin.
0: Çok teşekkürler.
3: Ben Erzurum'dan Ela Nur. İbrahim Erkal'dan bir parça istiyorum.
4: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Ben Ayşe, Mersin Tarsus'tan şu an çalan parçayı canım arkadaşım Esra'ma gönderiyorum.
1: Kızlarım, damatlarım ve oğlum için Nilüfer'den Tavzak Yollardan istiyorum.
2: Evet, sizler için dinledik hep beraber.
3: Sinan Özen'den güzel bir şarkı istiyoruz. Kızım Sena ve bana gelsin.
4: Ben Gaziantep'ten Ali. Sıradaki parçayı Biricik Aşkım Emine'ye istiyorum.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saati artık sona erdi sevgili dinleyenler. Yarın yine aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. Her birinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir yarın diliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Aman aman efendim, kimler gelmiş, kimler şereflendirmiş Radyo 7'yi. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bize kulak veren değerli dinleyenlerimiz, kardeşlerimiz. İşte huzurlarınızda ailenizin radyocusu Kaan abiniz, Kaan kardeşiniz, Kaan evladınız. Tüm kontrolleri yaptık, her şey yolunda, kalkışa hazırız. Siz de lütfen koltuklarınızı dik duruma getirin, kemerlerinizi takın ve bize kulak vermeye devam edin.
2: Kırık dökük şu kalbim.

programımızın bünyelere tesir edebilmesi için tam anlamıyla dinlenmesi gerekiyor. Yani 120 dakika boyunca vücudunuzun programımıza maruz kalması gerekiyor. Kulaklarınızı dört açarak bize kulak verirseniz en güzel verimi alabilirsiniz. Tabii ki çay ve kahve olursa, televizyonlar kapanırsa, yollardaysanız, yollar uzatılır da manzaralı yollardan gidilirse programın etkisi daha da artıyor. Her şey hazır mı? Siz hazırsınız, arkanıza yaslandınız. Bu şarkıları başka hangi radyo, kan kardeşinizden başka kim çalacak size?

belki de yanlış olan bizim dostu aramamızdır. Belki de bizim sabit durmamız, dostun bizi bulması gerekiyordu. Bilemiyoruz. Güllü cullu, buradan can yoldaşım eşim Vedat'a güzel bir şarkı armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkı Tokat'taki aileme gelsin diyor Hayrunisa. Bu arada inanılmaz bir mesaj trafiği var ekranımda. Gerçekten bizi çok mutlu ediyorsunuz sevginizde, ilginizde. Hayırlı akşamlar kan kardeşim, Bolu'dan Necmiye. Sıradaki şarkıyı Köyceğiz'deki kızıma, damadıma, Nallıhan'daki çocuklarıma armağan ediyorum demiş memnuniyetle. Kaan abi, ben Ebru. Program boyunca çalacağım bütün şarkıları canımdan öte kardeşim Hanım Kuzu'ya armağan ediyorum. O da şu anda seni dinliyor demiş. Hadi bakalım, Allah kavuştursun. İzmir'den Sevcan ben. Sıradaki şarkıyı Menemen'deki eşim Ercan Akkaş'a armağan ediyorum. Onu çok özlüyorum demiş. Allah kavuştursun diyelim. Kocaeli'den Şenol, sıradaki parçayı sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Komşumuza Kocaeli'ye, 41'e, Körfez'e selamlarımızı gönderelim. Bu harika şarkıyı size de armağan edelim. Şimdi gelin Sibel Can'a kulak verelim. Melekler diyecek bu güzel şarkı bize.

0: senin.
1: Hayatta mücadele etmenin bir heyecanı, bir dinamiği var değil mi? Bizi ayakta tutuyor, bir umut besliyoruz. Bir şeyler değişecek, bir şeyler olacak, bir şeyleri başaracağız diye ya da sahip olacağız diye. Ama gün geliyor, artık bize iyice belli oluyor, bu konuda bir başarı elde edemeyeceğiz. Diyorlar ya, öğrenilmiş çaresizlik diye. Bunu sindirebilmek çok zor. Belki yıllar, 10 yıllar alıyor, farkında mıyız? Bugün...

Sevilmek çok güzel bir şey gerçekten. Mesela dinleyenlerimiz bizi çok seviyor. Çok fazla mesaj geldiğinde bize olan sevginin taşıp kabardığını anlıyoruz. Bundan dolayı da çok mutlu oluyoruz. Mesela Mersin'den Muttan Serpil, iyi ki varsın Radyo 7. Sıradaki parça Oğluma Gelsin diyor. Bayburt'tan yazıyor dinleyicimiz. Erzurum'da olan canım oğlum Turgut'a güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Memnuniyetle çalarız. Bir başka mesaj. Antalya elektrikçi Süleyman Hisarkaya'ya armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Konyalı Bahtiyar'dan memnuniyetle. Sıradaki şarkıyı hayatın canım karıma hediye ediyorum diyor Konya'dan Mustafa. Balıkesir merkezden Rümeysa. Kepsut'ta bizi dinlemekte olan kardeşlerim Tomris, Sude, Necibe Bayındır, Sinem Kaya, Sibel ve Dilara'ya armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı Sudem, Necibem sizi çok seviyorum yazmış. Hollanda'dan bir dinleyicimiz var. Sizin için de çalacağız. Adem Çelik Beyefendi için de gelecek. Bu arada gurbette bizi dinleyen tüm kardeşlerimizi de selamlayalım. Bu güzel şarkıyı size de armağan edelim.

sözünü tartıp biçen bir insanın konuşması her zaman faydalıdır diye düşünüyorum. O insanın duygularını, düşüncelerini, kalbinden gelenleri anlamak çok kıymetlidir. Ama konuşmasını bilmeyen bir insanın konuşması hem kendi için hem de konuştuğu insan için can sıkıcı olabilir. Hatta bir yazar vardı. Şöyle başlamıştı mektubuna, arkadaşına mektup yazarken. Sevgili arkadaşım, öncelikle üzgünüm. Çok vaktim olmadığı için uzun yazacağım. Çünkü kısa yazdığında o yazdığını düşünürsün. Konuş.

Mesela birine bu şekilde yaklaşmak, baskı yapmak mıdır? Sen de bana aşıksın. Artık bunu açıkla demek. Yoksa karşı tarafa yardımcı mı olmaktır? Belki çekiniyor, söyleyemiyor diye. Bu tartışılır tabii ki, değil mi? Eşim, çok sevdiğim eşim, saygıya değer eşim Hatice için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Kastamonu'dan sevgilen Radyo 7 ailesi Şahin Gülcan. Ne güzel yazmışsınız, bir de bazı yerleri kalın yazmışsınız. İmla kurallarına dikkat etmişsiniz. Muhtemelen öğretmensiniz, öyle tahmin ediyorum. Teşekkür ediyorum. Aman Allah'ım, ne kadar çok mesaj var. Bayburt'tan Zeyno, Aydır ailesi olarak eniştemiz Turgut Can'ın geçmiş doğum gününü kutluyoruz demiş. Biz de kutluyoruz. Denizli Mersin yolundan İsmail Arıkan sıradaki parçayı Denizli'deki sevdiklerime ve yolda olan tüm meslektaşlarıma armağan ediyorum diyor. Hayırlı yolculuklar dileriz. Hayır.

Neden böyle yapıyorsunuz? Neden? Ankara'dan Derya Hanım, neden böyle yapıyorsunuz? Geçen defa sarma sararken fotoğraf yollamıştım Kaan Bey. Bu defa da börek yaparken dinliyorum sizi deyip bana börek fotoğrafı yollamışlar. Neden bunu yapıyorsunuz? Bundan keyif mi alıyorsunuz Derya Hanım? Ama merak etmeyin. Benim de börek yapanım var, sarma saranım var. Ben yapamasam da şu garip halime üzülüp beni destekleyen ablalarım var. Çok sevdiğim eşime, çocuklarıma ve sizlere armağan ediyorum demiş. Elinize sağlık, çok iyi görünüyor. Bursa'da bizi dinlemekte olan eşim Şenol Yılmaz'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor bir diğer dinleyicimiz. Ankara'dan Zeynep sıradaki parça Denizli'de bizi dinleyen kalbimin sahibine Yusuf Bey'e gelsin. Ankara'dan Amine ile Talha dayımızı çok seviyoruz. Bu akşamki şarkılar Ah Senle Duhan'a gelsin demiş. Bolu'da bizi dinleyen Vedat Çullu'ya armağan ediyorum çalacağınız bütün şarkıları diyor dinleyicimiz. Öyleyse gelsin bakalım. Harika bir şarkı.

şarkı vardı, hatırlar mısınız? En tatlı sözleri azarlar gibi. Bazen insan güzel bir şey söylemek ister, çok yanlış anlaşılır, yanlış kelimeler seçebilir, yanlış tonda söyleyebilir, çok yanlış bir zamanda söyleyebilir. Bazen de çok kötü bir haberi tatlılıkla verebilir, böyle yumuşata yumuşata, doğru zamanda. Ya da ciddi bir şeyi doğru biçimde söylerse karşısındaki insanı ikna edebilir, değil mi? İşte konuşmanın, konuşma sanatının böyle bir tarafı var. Yine dönüyoruz, dolaşıyoruz, konuşmaya geliyoruz. Farkında mısınız?

Hadi gelin şimdi hızlı bir mesaj turu yapalım. İzmir Çeşme'den selamlar diyor Ahmet Bey. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Bakalım diğer mesajlara kimler nerelerden yazmış. Tüm şarkılar Belgin'den Emrah'a gelsin. Bilsin ki hep Radyo 7'de onunlayım, bize tek kalan yerde. Ne güzel, biz demek ki sizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. Değerli kardeşlerimize, Mamak'tan Ankara'dan Hikmet Asaf, annemle sizi dinliyoruz her gece olduğu gibi. Sıradaki şarkı halamdan çok sevdiği eşine armağan olsun diyor. Semra ile İlhan, sizi Ankara'dan severek dinliyoruz. Sıradaki şarkı Turgut ile İklima'ya gelsin diyor. Tahir'den onu bekleyen ailesine ve kız arkadaşına sıradaki şarkı armağan olsun demiş dinleyicimiz memnuniyetle. Yine çok sevdiğimiz ve yakın zamanda kaybettiğimiz değerli bir isim geliyor şimdi. Rüyam.

benim yaşım 50'ye dayandı. Artık 49'u da gördük. Gençken, cahilken yani 20'li yaşlarımda şey zannediyordum. İşte bir gün her şey düzelecek. İyi bir işim olacak. Ondan sonra hayatımda güzel insanlar olacak. Para kazanacağım. İstediğim her şeye sahip olacağım. Bir günde her şey değişecek. Öyle mi ya? Hiç öyle bir şey yok. Değişenler var, değişmeyenler var. İyi yönde değişiyor, kötü yönde değişiyor. Tam mutluluğu hissediyoruz. Biraz böyle içimiz gıdıklanıyor. Bir travmamız, o sakladığımız, kilitlediğimiz yerden ortaya çıkıyor. Ve bizi aşağı çekmeye çalışıyor. Farkında mısınız? Yani bu dünyada tam anlamıyla bir mutluluk aramak mantıksız. Düş.

0: tür şarkılar çok yaralıyor değil mi? Tüyler diken gözler yaşlı listemize aldığımız şarkılardan biriydi. Çık artık aklımdan Derya Bedavacı. Hadi gelin biraz daha mesaj okuyalım. Sizi dinlemek çok güzel. Sıradaki şarkıyı oğlum Muhammed Tuğram'a armağan ediyorum. Trabzon'dan Melek Hanım gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. Edirne'den Safinaz Ongun, Almanya'da çalışan oğlum Anıl Çilingir'i. Gelinim Cansu Arda Çilingir'e, Çilingir herhalde soyadı. Onlara armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah kavuştursun diyelim. Adana'dan Gönül Arat, babam Orhan Yaman için bir şarkı, 3 yıl önce kaybettim demiş. Onun hatırası için başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. İstanbul'dan Gülfer, sıradaki şarkı Barış Yeşil'e gelsin diyor. Kaan abi okumayacak mısın? Ben Isparta'dan Mehmet, sıradaki parça canım eşime ve kızlarıma gelsin. Kaan abi ne olur oku demiş. Memnuniyetle okudum canım kardeşim benim. Bu güzel şarkıyı da size armağan ediyorum. Yine bizi derinden yaralayacak bir başka şarkıyla, Sezen Aksu'yla yayınımız devam ediyor.
1: Zaman sadece birazcık zaman,

Kim bilir kimlerin bu şarkılarla ilgili ne çok hatırası vardır değil mi? Belki acı, belki tatlı. Bilemiyoruz. Diyorlar ya, hayallerin yerini hatıralar alıyorsa artık yaşlanıyorsunuz demektir. Bunu da çok dile getiriyorum, sevdim bu sözü. Antalya'dan Elif Yeltekin, Erzurum'da bizi dinlemekte olan canımdan çok sevdiğim abim Selim Yeltekin'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Bursa'dan selamlar hocam, hayırlı yayınlar. Allah'ın bana emanet ettiği canım eşimle birlikte sarma yapıyoruz. Harikasınız. Ve sizi dinliyoruz, canınız çekmiştir şimdi. Bilerek yapıyorsunuz değil mi? Canınız sağ olsun, ne yapayım, kızamıyorum ki size, o kadar çok seviyorum ki. Sizden ricam, eşim Elif'ime güzel bir şarkı armağan eder misiniz? Maalesef edemiyorum efendim. Sarma saranlara karşı böyle bir sıkıntı duyuyorum yani. Şaka bir yana, tabii ki Elif Hanım için de çalacağız bu harika şarkıyı. Dostum Emir Ünal'a ve Eskişehir'de bizi dinleyen tüm dostlara selam olsun. Tarık Çakar kardeşim, memnuniyetle tüm dostlarına, sevdiklerine bu güzel şarkıyı biz de canı gönülden armağan ediyoruz.

Medine'den bir mesaj aldık, bir de fotoğraf aldık, çok güzel. Türkiye'ye ve Gaziantep'e selamlar. Mahmut ve Necibe Yıldırım muhtemelen Umre'desiniz. Allah kabul etsin, kutsal topraklardan bize de selam göndermişler, eksik olmasınlar. Çok teşekkür ediyoruz, kendimizi çok değerli hissettik. Burhan Engiz'e gelsin sıradaki şarkı, Hayatımın Anlamı. Ankara'dan Zeynep bu şarkıyı istiyor. Onu çok seviyorum diye de yazmış.

Gerçekten de bazı geceler düşüncelerimizi bastıramıyoruz değil mi? Kendimizi gevşetemiyoruz. Her zaman diri ve uyanız bazı gecelerde. Sabahı ediyoruz tabiri caizse. Bu bazen iyi bir şey içinde olabiliyor. Hani birine aşık oluyorsunuz ya da ertesi gün güzel bir gelişme olacak hayatınızda. Yeni bir işe gireceksiniz, yeni bir otomobil alacaksınız. Unutmaz yani, o başka. Ya da bir şey kafanıza takılıyor, işte bir travma, eskilerden bir anı. Ya da o gün yaşadığınız bir şey. Ya da herhangi bir şey tetikliyor değil mi? Ankara'dan Satı. Kaan abi, benim mesajımı neden okumuyorsun diyor. Hemen okuyalım kardeşim. Sıradaki şarkıyı sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Ankara, ben Bir Nur. Senin için de çalacağız bu harika şarkıyı. Hadi gelin şimdi İbrahim Tatlıses'e kulak verelim.

Tam da İbrahim Tatlıses çalarken bu mesaja denk geldim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Aydın'dan yazıyorum. Nazan Yıldırım. Çok eski bir dinleyicinizim demiş. Ne kadar güzel, memnun oldum tanıştığıma. Oğullarım çağlar ve çağın için bir şarkı çalar mısınız İbrahim Tatlıses'ten? İşte az önce dinlettik, sizin için de gelmiş olsun. Teşekkür ediyoruz. Kaan abi, unutmayın bizi diyor. İki güzel hanımefendi, bir de yakışıklı ortalarında küçük yavrularımız bunlar. Canım abim, İstanbul'dan Emre ben. Bu akşam çalan en güzel şarkılar eşim Melike, kızlarım Beyza, Feyza ve oğlum Barış'a gelsin. Saygılarımı sunar, iyi yayınlar dilerim. Harika bir fotoğraf.

Sürekli gece çalışmak gerçekten çok zor bir şey. Artık gece gündüz karışıyor. Ara sıra gündüz, ara sıra gece çalışmak da çok zor. O zaman da bir sıkıntı oluşuyor. Gece gündüz o zaman da birbirine karışıyor değil mi? Neden bundan bahsettim? İyi akşamlar Kaan abi. Her mesai çıkışında seni dinliyoruz. Sıradaki şarkı mesai arkadaşlarıma ve özellikle köylüme gelsin diyor Salim Kara kardeşim. Şu an bizi iş yerlerinde dinleyen tüm emekçilerimizi de selamlayalım. Hayırlı işler dileyelim. Kazasız belasız mesailer dileyelim. Teşekkür edelim bakalım kimler ulaşmış. Kahramanmaraş'tan Hülya Hanım, eşime ve oğullarıma bir parça istiyorum, sizi dinliyorum ve bekliyorum demiş. Ne demek efendim, en güzel parçaları size armağan edeceğiz. Geniş ailenizle mutluluklar diliyoruz. Kolay gelsin abim, Kayseri'den selamlar diyor. Kokoreç 352.

0: çekilmez.
1: Mutsuzum desem de kimse inanmaz. Ya hem mutsuzuz, bir de mutsuzluğumuzu çevremize inandırmakla mı uğraşacağız yani? Yok, sen mutsuz değilsin. Neyin var, ne derdin var, niye suratın asık derler? Anlatırsınız. Önce bir halinizi beğenmiyorlar tabii. Suratın niye asık, niye gülmüyorsun? Sonra da derdinizi söylüyorsunuz, derdinizi beğenmiyorlar. Ya insan bunu kafasına takar mı? Kardeşim, ne yapacağız yani sizi memnun etmek için? Haydi, hızlandırılmış bir mesaj turu. Abi misafirlerim, gitmeden okur musun? Antalya'dan Mehmet, biricik kuzenim Harun, eşi Emet'i, eşim Büşra, seni dinliyoruz. Balkon sefası yapıyoruz. Kayseri'den yazıyorum. Canım babam Mehmet'i armağan ediyorum tüm şarkıları demiş Yaprak kardeşimiz. Biz de bu güzel mesajı paylaştıktan sonra bu harika şarkıyı size armağan ediyoruz.

şarkıda anlatılan hikayeye baktığımızda çok sağlıklı bir davranış olmadığını görüyoruz değil mi? Ya sevmek var, sevmek var bir yere kadar. Yani bir insanı hayatımızın merkezine koymak, insan üstü görmek onu, kendimizi ona adamak sağlıklı bir aşk değil değil mi? Sağlıklı bir düşünce değil. Ama yine de insan kalbine söz geçiremiyor diyebilirsiniz. Diyor musunuz? Fethiye'den Deniz Genç sıradaki şarkıyı kızım Defne'ye ve oğlum Devrim'e armağan ediyorum. Radyo 7'de kalın, hayatın tadını çıkartın diye bize bir de slogan göndermişler. İşte bizim dinleyenlerimiz böyle. Fahri temsilcilerimiz. Kaan abi İstanbul'dan Sider Bandırma'daki canımdan çok sevdiğim Elif'ime armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Hangi

çok güzel bir söz var ya, ağaçlar ayakta ölür diye. Çünkü ağacın yapısındandır, karakterindendir. Ve kimi insanlar hayat koşturmacasının içinde oturacak bir yer bile bulamazlar gözyaşı akıtmak için. Onlar her şeye rağmen ayakta durmak zorundadırlar. Ve onların gözyaşları yine ayaktayken gözlerinden süzülüverir.

Kastamonu'dan Sümeyye Hanım eşine hem selam söylüyor hem de sıradaki şarkıyı ona armağan ediyor. Çorum'dan Sultan Hanım sıradaki şarkı bana ve benim gibi hem anne hem de baba olanlara gelsin, tüm annelere. Çok zor değil mi? Yaş ilerledikçe daha iyi kavruyoruz, şahit oluyoruz. Bir çocuğun dünyaya gelmesi, büyütülmesi gerçekten büyük bir sorumluluk, büyük bir fedakarlık. Anne babanın hakkı ödenmez. Hele ki anneler üstelik bir de babalık yapıyorlarsa iki kere hakları ödenmez. Ellerinden öpülür, baş tacı yapılır. Selam olsun onlara.

Bazen şöyle olmuyor mu? Bir şeyler yaşıyorsunuz, bir güven problemi doğuyor. Güvenmiyorsunuz artık karşınızdaki insana, yalanlarını yakalıyorsunuz. Sonraki ilişkinizde bu kötü izi oraya da taşıyorsunuz. Aslında o insan hak etmediği halde. Ya da tam tersi, bir önceki ilişkinizde güzellikler yaşıyorsunuz. Karşı taraf sizi çok seviyor. Siz de yine hak etmediği halde sonraki ilişkinize yansıtıyorsunuz karşınızdaki insanı tanımadan.

0: sabır taşı olsa çatlar derler ya. Nedir o sabır taşı değil mi? İnsan merak ediyor. Aslında o sabır taşı insanın dayanabileceği son nokta. Artık orada kontroller kayboluyor değil mi? Allah o noktaya getirmesin kimseyi tabii. Adana İncirlik'ten Naciye sıradaki şarkı arkadaşım Fatoşa ve bana gelsin. 10 yıldır sizinleyiz, sizi çok seviyor. Zaten mükemmelsiniz demiş efendim. O sizin kalbinizin güzelliği. Çok teşekkür ediyorum. Abim Turgutlu'dan Hatice sıradaki şarkı Uşak Eşme'deki canım kardeşim İsmail Sarı için gelsin selam ve duayla. İşte bizim dinleyenlerimiz böyle bize selam gönderir, dua eder, güzel sözler söyler. Konya'dan Hatice Nur Gezer sıradaki parça Gönlümün Efendisi Mehmet Gezer'e gelsin. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz? Söyledik bile.
1: Ellere kanıp da gitmezse

Onlar bizim gibi seveni, bizim gibi fedakarca yaklaşanı bulamaz. Biz ise o yaptığımız iyiliklerin karşılığını her zaman buluruz diye düşünüyorum. Ve veda vakti gelmiş, 23.55 huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın görüşmek umuduyla.

kadar dar oldu. Dilimden sıçrayan bir kıvılcımın bilseydim bir anda kor olduğunu, bilseydim şu anki gönül acımın

kadar zor olduğunu. Bilseydim zindandan daha karanlık, bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem

0: Paras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Talha Boraöge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

böyle bazı eserlerin böyle dingin, durgun, hüzünün içinde huzur veren bir hali var. Bu onlardan biri. Pekala, bugün de böyle başladık. Vardır bir hayır. Radyo 7'desin. Talha Bora Öge ben. Gölge. Gündüz 14, gece 24. Ezberlemesi de kolay. Radyo 7'deyim.

kalpteki sancı adamı uyutmaz. Buradan yola çıkarak eğer sen çabuk uykuya dalabiliyorsan, huzurlu uyuyabilen bir insansan, ya çok şükretmen lazım biliyor musun? Bu şu dünya hayatındaki en büyük lütuflardan ve nimetlerden biridir. Ha, biri çıkıp şunu derse ona da çok büyük saygı duyarım. Ya dünyada çok dert var. İnsanlıkta çok büyük sıkıntılar var. Acı çeken çocuklar, yetimler, zulüm altında insanlar var. Bunlar beni uyutmuyor. Ha, bu da çok büyük bir mesele. Kıymetli.

0: Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın, tesir etsin. Doğru yerdesiniz. Çok radyo var, çok radyo programcısı var. Herkesin radyo dinleme amacı başkadır. Sen radyo 7'yi bilerek açtıysan, olay sadece müzik değildir senin için, bunu biliyorum. Ama yeni tanıştıklarımız, böyle bugün radyoyu karıştırırken yakalayanlar da dinledikçe şunu anlayacaklar ki radyo sadece müzik değildir. Evet, müziksiz olmaz ama sadece müzik değildir.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Ya bu şarkıyı dinleyince şunu düşündüm. Yakın geçmişte çıkmış bir şarkı ama çok da yakın değil. Yani eski diyebiliriz ha, onu söyleyeyim yani. Bayağı yıllar geçti üzerinden bu albümün. Fakat ne zaman dinlesem şunu fark ediyorum. Sanki dün çıkmış gibi. Yani eğer bir işi gerçekten severek yaparsan güncelliğini koruyor ya. Yani bestesinden düzenlemesine, yoruma, şarkı yıllar geçse de eskimiyor. Emek ne güzel şey ya. Emek verdikçe güzelleşiyor her şey.

her şeyden önce kendine yalan söyleme. Kendine yalan söyleyen ve sonra o yalana inanan insan canımı verdim. Öyle bir noktaya gelir ki artık içindeki gerçeği de çevresindeki gerçeği de ayırt edemez hale gelir. Of. Böylece hem kendisine hem de başkalarına olan saygısını yitirir. Saygısını yitiren insan artık sevemez. Sevgisiz kalan insansa dikkatini dağıtmak ve içindeki boşluğu doldurmak için tutkulara ve kaba hazlara sığınır. Zamanla bu yalanlarla beslenen aşağılık alışkanlıklar içinde hayvani bir hale düşer. Nasıl muhteşem bir tespit ya. Allah böyle olmaktan korusun.

Ne demiş? Ne demiş şair? Ah demiş dostum. Hatası olmasa da kaybeder insan. Bazen çok sevmekten, bazen çok değer vermekten, bazen de iyi niyetinden. Ya şu iyi niyetten kaybetme meselesi ne acı değil mi? Ama gönül ehlinin dediğiyle nokta koyalım. İyi niyetinden kaybetsen de sen iyi niyetini kaybetme.

yaparım azizim. Evet. İnsanda vefa arama. İnsan sıcakta bunalıp gölgesine sığınıp serinlediği ağacı gün gelir ısınmak için keser.

gün çırak bir bakar, usta öfkeli, tezgahın üstünde ayakta kuzgun kuzgun bir şeyler yazıyor. Yazar kağıdı orada bırakır, gittiğinde dayanamaz, çırak ustanın ne yazdığına bakar. Tezgahın üstünde duruyor. Aynen yazan şu: bu saatten sonra sizden yediğim darbelere üzülecek değilim. Gelirsiniz, gidersiniz, seversiniz, sevmezsiniz zerre de umurumda değil. Ama bana bunca hainliğin ardından...

Yurt içinde, yurt dışında, belki ilk kez, belki uzun yıllarca beni dinleyen, duyan dostum. Dinle. Uğraşma boşuna. Kimseyi memnun edemiyorsun bu hayatta. Ne verirsen yürekten, bulurlar mutlaka ya bir eksik ya bir fazla. Kadir kıymet bilmeyenler, işte onlar çok değerli bu dünyada. En iyisi mi? Kendini yorma. Bırak, seni sen olduğun için sevebilen kalsın yanında.

Çok güzel bir şarkı bu ya. Böyle nezih diyesim geldi. Diyeceksiniz ki ya nezih şarkı nasıl olur? Ne bileyim işte öyle. Dinleyince hissettiğim şey. Kitap şöyle sonlanmış. Tam pes etmek üzere olduğum bir gecede. Kafamın içinde verdiğim savaşı zor da olsa kazandım. O gecenin sabahına ben çıktım ama içimde kimseyi sağ bırakmadım.

Şimdi dokümanlarımın arasında dolanırken şöyle bir şey not etmişim. Ama kimdendir bilmiyorum. Bana ait değil. Bak olaya bak. Diyor ki ulan diyor oturup düşünsem. Bak oturup düşünsem. Üzülecek çok şey bulurum da. Artık diyor yaşımdan mıdır nedir? Mutluluk daha çok işime geliyor. Çünkü diyor hayat zengine güzele değil, şu kafa yapısını değiştirene güzel. Vay vay vay. Ama bu şarkı tam tersini söylüyor. Tamam ben ağlıyorum, ağladığım için bana kızıyorsun da, sen olsan ağlaman mı?

abi ağlamak deyince. Oo, çok hikaye var, çok paragraf var, çok şiir var, çok vecize var veya yeni deyimiyle aforizma var. Ama ben en sağlamını söyleyeyim sana. Hiçbir zaman geçerliliğini yitirmez ha. Her ağlayan güçsüz değildir. Tıpkı her gülenin mutlu olmadığı gibi.

zamanında kitap yazmışlığım var. Şu an piyasada olmayan kitaplarım. Onlardan birinde bir alıntı vardı. Şöyle: sormaz ki bilsin, bilse sorardı. Bilmez ki sorsun, sorsa bilirdi. Soru çok önemlidir. Hem insanın öğrenmeye niyeti olup olmamasından, hem de aslında niyetinin ne olduğunu anlamak açısından soru önemlidir. Mesela korkakların genel olarak bir mevzudan korkuyorsa ilk sorduğu şey şudur: güvenli mi? Bazısı menfaatçi olur. Genelde sorusu şudur: faydalı mı? Bazısı da kibirlidir. Onun tek derdi şudur: popüler mi? Ama vicdan sahibinin sorduğu soru hepsinden farklıdır. Adaletli mi? Önce buna bakar. Adaletli mi?

0: olamaz.
1: Bazen bir şey söylemek istiyorum. Sonra bir düşündüğümde geri duruyorum. Ama
0: benim kaderim.
1: Şimdi ya da şöyle örnek vereyim. Orhan Ölmez bir Neşet Ertaş türküsü söyleyecek şimdi, dinleteceğim. Kurusa fidanın. İçimden şunu söylemek geçti işte, mutlu evliliklere. Beni böyle karı koca beraber dinleyenler olabilir. Evlenmek üzere olanlar dinleye olabilir. Birbirinize hediyeniz olsun. Benden sizin o güzelim yuvalarınıza hediye olsun. Ama abicim, bu bir radyo programı. Ve Radyo 7 gerçekten çok dinleniyor yurt içinde, yurt dışında. Her kesimden, her yaştan, her halden dinleyen var. Bunu söylerken ya diyorum ki ya, bekar olan, gönlünde kalbinde sürekli hayırlı bir eş için dua eden, yüreği bununla yananlar var şu an beni dinleyen. Anlatabildim mi niye zor olduğunu? Veya ne bileyim, çocuktan bahsediyorum, çocuklardan bahsediyorum. Evlat diyoruz değil mi? Okuduğumuz bazı metinlerde, sözlerimizde. Ya çocuğu olmayan, ya Rabbim nasip etmemiş, uğraşan, dilinde duası hayırlı bir evlat olanlar var. Veya evlatına hasret olanlar var. Çocuğu olmuş da hasta, hasretlik çekiyor. Herkesi düşünüp anons yapmak gerçekten zor.

0: Git benim için.
1: Biz sevgili dostum doğru ve iyi şeylerle meşgul olmalıyız gün içinde. Peki olmazsak ne olur? Mutlaka kalbin kötü şeylerle meşgul olmaya başlar.

0: Hani bazen kopar ya içinde bir büyük fırtına. Hani iki yakası bir araya gelmez ya insanın, hayatının. Çabası yetmez, dertleri bitmez ve dudaklarından duası hiç eksilmez. Ama bu dualar başka dualara benzemez. Daha ciğerden olur. Ve bugüne bakıp düşününce geleceği şöyle dua eder: bugünlerimi yarınlarımda aratma Allah'ım. İçimizin tüm yangınlarına, sıkıntılarına, iflah olmaz kaygılarımıza şifalar ver.
1: Yine bile bile sana koşuyor, adı ne yer uçurumsa.

Diyor ki bir dertli, ne heyecan, ne heves, ne uyku düzeni, ne de eski neşem kaldı. Eski benden eser kalmadı. Tamam, hayat akıp gidiyor da sadece o kaldı.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Ya Rabbi, şu an beni dinleyenlerden kim yüreğiyle neyin hasretini çekiyorsa, ne istiyorsa, biz iyisini bilmeyiz, doğrusunu bilmeyiz. Bizim için ne iyi olur ancak sen bilirsin. İsteklerimizden iyi ve doğru ve güzel ve hayırlı olanları bize nasip et. Nasip ettiğine de şu gönlümüzü razı et. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Gündüz 14, gece 24'te. O vakte kadar hatırla, dün gitti, yarın gelmedi. Anı yaşa. Çok içime sinen bir program oldu. Mesajlarınız, katılımlarınız, dinlemeniz, dinletmeniz harikasınız. Eksik olmayın. Evet. Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Bunu unutma. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz Talha Bora Öge. Namı diğer gölgenizden Neşet Ertaş Usta'yla şimdilik

0: Talha Boraöge, Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölge sizlerle sona erdi.